0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Haberiz Productions.
4: Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός,

0: Koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun onlar.

0: o zilli koca karı, o zilli koca karı. Ya çekil git karşımdan, o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı.
0: Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı. Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı.
1: Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın, bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı. Bak pişman olacaksın, bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: Bozma şu havaları, bozma şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir Türkî, Türkî'nin yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: balık vurdu vuracak. Denize attım olta, balık vurdu vuracak.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
6: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
5: İstanbul'dan kalkış saatleri
6: 12, 16.30 ve 22.
5: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
7: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
8: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
7: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
8: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
7: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
8: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
7: Bizde yok yok.
8: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
7: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
9: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
10: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
11: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
12: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
11: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
12: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri: Yalıtım Strafor, Felizol. Çeşitleri: ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon: 25 310 302 88. Cep telefonu: 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri: Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
1: Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67 Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο

gece arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör.

0: Buradayız.
1: Nerede bu Gürkan Bey ya?
2: Günaydınlar. Denginler çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanın kocalarınızdan.
3: Aga ne gibi.
2: Gürkan desin oğlu ben.
4: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program, Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi.

Gürkan, Gürkan, Gürkan, Gürkan. Gürkan, Gürkan, Gürkan, Gürkan. Saatler 8.13 olmuş sevgili dostlarım. Reklam reklam derken 8.13 olmuş saatler. Çarşamba çarşafa dolanmasın. Güzel bir gün olsun. Radyo başındaki tüm dostlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Efendim bu sene yaz birdenbire gelecek. Yaz göremeyeceğiz demeyeceğim. Yazı göreceğiz ama ne zaman göreceğimiz pek belli değil. Şu anda dışarısı 15 derece. Ben azıcık yine kalorifenleri yaktım içerisi biraz serinleceğine. Ve Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün ayın 20'si. Ve yaklaşık bir hafta boyunca sürekli her gün bulutlu, her gün yağmurlu olacak hava. Akşam gene birçok bölgeye bol bol yağmur aldı. Bol bol yağmur yağdı gene. Havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun sevgili dostlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Kolay gelsin. Burak kardeşime günaydınlar. Kolay gelsin. Mehmet Mehmet. Almanya günaydınlar. Güzel gün olsun. Güzel program olsun. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane, Kalfa Pastanesi. Bayramda da, bayram geliyor. Bayrama ne kaldı ki? Bayramda da Kalfa Pastanesi, bayramlık tatlılar için. Muhteşem tereyağlı, harika tatlılar için Kalfa Pastanesi'ni seçin. Bak, Kalfa Pastanesi'nden efendim şuruplu tatlı alın, bayramlık tatlı alın. O tada hiç, o tattan hiç vazgeçemeyeceksiniz, doyamayacaksınız. Gerçekten çok güzel. Gerçekten muhteşem. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi bayramda da yanımızda. Lokumlarını zaten anlatmaya gerek yok. Hadi bakalım bütün ekibe kolay gelsin. Adem akraba da vay napreş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablam erkencisin. Günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablama günaydınlar. Necdet abim dinliyorsa günaydınlar. Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın. Gürdan Sali günaydın, Gürdalım, günaydın, Gürdalım, günaydın, Gürdalım. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın, para verdin Belçika'ya günaydınlar. Kalim Meru bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiridine tiridine suyuna da bandım. Nurgül'üm günaydınlar. Dima Petsas günaydınlar. Dima Petsas İç çamaşırları, fabrikatın arka satış mağazası, defol ürünler, efendim ihracat fazlası ürünler, iç çamaşırları, atletler, donlar, fanniler, Dimap Petsas'ta, soğuk sıkım zeytinyağlarının 5 litresi 35 euro, korona ekipi kilya ilaçsız büyüyen, doğada yetişen zeytinlerin yağları bunlar, muhteşem yağlar, Dimap Petsas. Dimap Petsas ve Nurgül'ün kendi elleriyle yapmış olduğu koltuk altı kremi, deodorantı. Alın sürün koltuğunuzun altına 24 saat boyunca, en azından 24 saat boyunca kesinlikle ama kesinlikle ter kokmayacaksınız. Dima Petsas. Hayırlı günler olsun. Günaydınlar olsun Hizmet. Hizmet günaydın. Hatice ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Husni Muhtar. Morgen. Morgen Husni. Her şey tamam da bu reklamda boşanın kocalarınızdan niye be bıra? Fesatlıktan mı günaydın olsun demiş Leyla. Reklam Dino Spoto. Boşanın kocalarınızdan, boşanın, boşanın. Bir kocadan ömür geçer mi? He? Hep aynı koca, hep aynı koca, hep aynı koca. Aldın mı emaneti demiş Nurgül bana kuşlarının resmini göndermiş. Dom teri dom teri dom teri. Almadım. Alacağım. Daha öte kremden var ki.
Mahsus bitiyor dedim. Mahsus dedim bitiyor diye. Yenisini yollayasın diye. Dinliyoruz ablam. Hem de çok keyifle dinliyoruz bizi. Güldüren bu durumda da tek sensin demiş Aynur ablam. Keyifle dinleyin. Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Efendim keyfimiz bol olsun. Keyfimiz hiçbir zaman eksik olmasın inşallah sevgili dostlarım.

Boşanın kocalarınızdan, boşanın sen de. Bir ömür geçer mi kocalan be? Allah'ım yarabbim. Fahim Doğanç abi günaydınlar. Taner Ülke günaydın. Güner abla günaydınlar. Serdar Mehmet, Mehmet Hüseyin Agam, Özcan Hasan, Mehmet Şerif, Leblebci Hüseyin Agam, İrfan Abdullah, İlhan Musa, Münih ve Ve Fabrikası'ndan günaydınlar. Erkan Nurcan, Engin Ahmet Ağabey, Sefer Sakin, Ekrem Nurşen, Taner Hasan, İrfan İbrahimoğlu Ağabey, Enbiye Mehmet, Ayla Bayram, Tayfun Gülcan, Halil Belginesin, Sevim Boğazin, Salih Mustafa, Hüseyin Bircan, Ali İhsan Tanyolu, Yüksel Mümün, Bülent Yusuf, duvarıma günaydın yazan, günaydın mesaj yazan dostlarım. Naynini naynini naynini naynam. Ya yağmurdan kaçarken doluya tutulursak demiş Leyla Hanım. Orasını bilemem. Orasını bilemem. Bizim 18 Mayıs'ta 41 sene oldu evliliğimiz geçti. Vallahi bir kocayla demiş Aynur ablam. Ben olsam hiç öyle deniyor öyle. Ben her mevsim sevgili değiştiriyorum. Allah'tan mevsimler 4'ten 2'ye düştü de senede 2 kere sevgili değiştiriyor. Artık mevsim kalmadı. Bak Mayıs'ın sonuna geldi. Yaz gelmedi. Pat diye yaz geliyor. Hop diye kış geliyor. Ara mevsimler yok. Sonbahar ilkbahar kalmadı. O yüzden ben de 4 kere sevgili değiştirdim. Senede şimdi 2'ye düştü mevsimlerden ötürü. Hep mevsimlerin suçu.

birkaç gün aradan sonra tekrar günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş. Sen en son 12 Mayıs'ta yazmışsın. Turan abi hayırdır? Bir sorun mu vardı, tatil mi? Tatil miydi? Aham da bunu yaptım sana 10 tanesi bir arada demiş Nurgül. Ben gene bir kusur bulurum ben onda da. Bu sefer de çok büyük yapmışsın derim. Ha? Sen benim fendime varamazsın sen. Siz benim çaremi bulamazsınız siz. Siz açsanıza doğru düz program yapan, namusundan, şeyinden program yapan radyocuları dinleyesiniz. Ben niye dinleyesiniz siz? Ben diyelim. Biraz sonra diyelim onu. Tık tık tık tık tık tık. Niye bu sesler geliyor? WhatsApp'tan WhatsApp'tan her yerden ses geliyor. O zaman da bir daha yok sana vallahi deodorant demiş Nurgül. Son olur demiş. Ne o öyle koca gidi kavanoz, ne yapmışsın? Bal kavanoz mu? He?

İrfan nasılsın? İrfan Kahyan nasılsın? Yeni çıkan bir şarkı var, sana onu dinleteyim mi? Yepyeni bir şarkı çıkarmış. Ajdar.

İsmail'in getirdiği helvalardan yediniz mi? Alfa Food İsmail. Metin markasıyla. Acayip güzel helvalar Türkiye'den getiriyor. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Muhteşem tayin helvaları, sade kakaolu, Antep fıstıklı, vallahi de billahi de bayılıyorum yerken. Diyet yaptığım için yiyemiyorum, çok az yiyorum, yiyemiyorum demeyeyim, birazcık yedim. Alfa Food İsmail'in getirmiş olduğu helvaları mutlaka deneyin, çok seveceksiniz. Aynı zamanda pekmez de getiriyor, pekmezi de deneyin, çok güzel pekmez. Tayinlerini de deneyin. Tayin de getiriyor. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz. Seçkin bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Pastanelerde bulabilirsiniz. Alfa Food İsmail. Sizler de bu helvaları dükkanınıza koyun efendim. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım.

Hop hop hop hop. Ajda'nın yeni şarkısı. Çok yakında geliyor. Çok yakında geliyor. Ajda'nın yeni şarkısı Kobra'm Altın. Hop hop hop hop hop hop. Kobra'm Altın. Halil Kalimero. Halil nasılsın? Halil günaydın. Benim külüstür kamyon ameliyata gitti o yüzden demiş Duran abi. Ha, önemli değil o zaman, tamam. İyilik sağlık olsun. Kobra'm Altın. Hop hop hop hop. Kobra'm Altın. Günaydın, sal bakalım. Çalgıcılık, çalgıları ve Gürkan keyiflerim azıcık demiş. Adem abi günaydınlar. Ayder dünyada tek. Kobra'm Altın. Hop.

Modyalar modyalar hepsi hazır diyor İlhan Solist. Yarın da dükkanın resmi açılışı var. Kuru kasap. Kuru kasap. Kuru kasap. Bugün etler metler gelecek. Bu akşam sucuklar mucuklar yapılacak. Yarından itibaren. Bugünden itibaren satış başlayacak et kıyma satışı ama yarından itibaren. Kuru kasap açılıyor. Bugün fıtaları mıtaları podyaları modyaları da alacağız.

koktur sen de soğana sarımsağı. Vallahi şikayet alırsam son bir daha bekleme, sen de benim efendime varamasın abi, ben de zor biriyim demiş. Nurgül, beni kendinle kıyaslama, ben zor biri değilim, ben zır deliyim, beni kendinle kıyaslama, bomba gibiyim diyor Halil Yassu. Yassu, dün markette karşılaştık şeyle, Halil'le. Günaydın Gürkan. Bu azdana kim tokat sapla acın ensesine? Bu ağaçlara kime sapla, şaplatmıyor bunun ensesine? Çok ses çıkar ensesinden demiş.

0: Borusu tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler, benim lan borum tıkandı gece saat 1'den 2'de 3'te tıkandı ne yapacağım diyenler, hemen zırrrr bir telefon, hop Recep gelecek açacak boruyu. Hafta oyunu. Ayrıca dükkanlarında her türlü çeşmeler, su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. Ramazan Neşri Sıdıka ve oğulları Recep Borucu Recep. Konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde Andrea Papa'nın 3 numarada size hizmet veriyorlar efendim. Günaydın. Hadi bakayım hayırlı olsun demiş Hasan. Günaydın Hasan. Günaydın. Bakalım ne hediye getirecek açılışa gelirken. Her ayrılık. Abi unutma skeçeliler nasıl inat demiş. Nurgül. Okuma. Ben de dikkat ettim ona İrfan. Benim de gözümden kaçmadı. O nasıl bir şey öyle o? Ha? Vallahi billahi.
1: Araları bağlamaz ablaların işi, bozar mı adamı?
0: Pantol dolusu yemin ederim vallahi bile.

Ay sen yarabbim. Ajdara bak sen. Allah ajdara verirken biz şemsiye tutmuşuz herhalde. Nerva Salyol ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pantol dolusu, pantol dolusu.

Tayfun. Sen gördün mü Tayfun Gülcan Tayfun'u? Sen görmüşsün Ajda'da da ondan söylüyorsun. Paralar ona yakışırmıştır diyor. Hiç paraya benzemiyor. Hiç paraya benzemiyor. Dolamış kobrayı, dolamış kobrayı. Saat tam 8.30'da. Pınar bana kahvaltı yazdı, ne yapayım? Kahvaltı mı ediyorum? Ama yarın gitmeyeceğim, haftaya perşembe geleceğim. Pınar, dinliyor musun Pınar? Yapamadım, hastalandım, şey oldu, mey oldu. Hiç diyetimi şey ettiremedim. O yüzden haftaya perşembe kısmetse.

0: Hands Design Esma, Tuzcuköy girişinde. Hands Design Esma, her türlü süsleme işi. Hands Design Esma'da sevgili dostlarım, süsleme alanında Tuzcuköy Destanesi'nin yanında. Hands Design Esma sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Sizleri bekliyor Hands Design Esma. Yatıda kuru temizleme, ekip, tüm ekibe günaydınlar. Yatak temizleme, döşek temizleme, yolcuk temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, gelinlik temizleme, süet temizleme, deri temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, yılların tecrübesiyle Gümrüc'ün en tecrübeli kuru temizlemecilerinden İlyahtiza, Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yoldadır, 8 numaradadır. İster istemez göz kayıyor diyor Tayfun. Herkesin gözü kaymış bakıyor oraya. Günaydın be, beter nasılsın demiş Gökhan Karali. Ay yarabbim, ay yarabbim.
1: Adamın dibi.
0: Adamın dibi. Haydi bakalım adamın dibi. Haydi bakalım. Günaydın bakalım, günaydın bakalım, günaydın bakalım. Fatih'e günaydınlar. Strakiotikesine yepsiz. Strakiotika ile tafira. Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde strakiotikesi gepsiz. Saçta pişmiş böreklik yufka. Strakiotika yine tafira. Erol Nalan Feritoğlu günaydın demiş. Pınar dinliyor mu beni? Ben çok hastalanmış şey oldu, öyle oldu. Bu ne oldu? Yarın giremeyeceğim. Gram vermedim çünkü. Gram vermedim. Pınar beni kovalayacak fışkında. Ben yine onu pampers sandım diyor Yasin. Maşallah hepiniz görmüşsünüz maşallah. Sana çıkıyor. Sana çıkıyor. Gel. Yarısı çatır. Solda hiç pampersle benzemiyor. Konuşturmayın ve dişinde yapmayın sonra beni şikayet edilir her yer.

buradan dinleyemeyse ne diyor? Falan annesi yazıyor de babasına. Yaşatırım seni krallar gibi. Bir dilim ekmek, 30 gram peynir, 5 tane zeytin, biraz yeşillik var. Ya Rabbi şükür. Onu bulamayan nerede var?

0: Kaos Show'u hiç izlemedim. Ne derse desin, güler geçerim. Dün senin Ahiret'in yanından geçtim. Oradan geçerdim, beni gördü. Çağırdı beni, gel gel dedi. Ne oldu dedim. Bizim bir arkadaşımız vardı orada, tıraş olurdu onda. Bu dedi beni hep eleştiriyor dedi. Ne diyor sana dedi. Sen akıl koymayacaksın diyor dedi. Ne dedim, koymayacaksın. Sen akıl olmayacaksın. Allah çatıya. 3-5 gün kalırsın bende yatıya. Yaşatırım seni. Haftaya Perşembe, bayramın ikinci günü. Ne gideceksin yatar o iş. Bir ay sonra yok hastalanmışmış demişsin. Hopidi kurtak, gubidi kolif köftesi. Hadi günaydın demiş niye daha. Bayramdan sonra. Bayramdan sonra giderim. Ondan sonra zaten gitme vaktim gelecek. Odanına gidelim Allah çatıya. 97 burada mı 97? 97 burada mı? Sen benim açılışta koca bir çelenk yaptırmıştın galiba. Yanlış hatırlamıyorsam demiş. Dükkan benim açılışım değil ki ben. Senin simferanın var. Açılışa bir şey getirmezsen işini alamazsın. Şıra veririm. Veririm. Şey veririz. Şıra biter gider iş. Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Buradan da buraya. Vallahi şaşırır kalırsın ha. Sen açılışa elin boş geldi. Gör bakalım sen nasıl olurmuş o işler. Şuradan buraya, buradan. 97.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz.

0: güvenle koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
1: 97. Duydunuz mu? Sinap Semerci. Biz güvenli bir gelecek inşa ediyoruz diyorlar. Çünkü çok önemli. Temelden çatıya. Her türlü işinizde yanınızda. Her türlü inşaat işinde yanınızda. İsteyen telefon numarasını verebilirim. 97. Sotlu biliyorum. 97. 97. Sağlam bina yapmak önemli, çok önemli. Biz şeydeyken deprem olmuştu. Kefalanıyordayken oranın sahibi aramıştı bizi. Sabahleyin demişti, korkmayın, bu binayı ben yaptım. Çok sağlam, bunun temeli demişti. Bina sağlam oldu mu, temeli sağlam oldu mu, korkmayın. 97. 97. Ahiretin kavuşmuş mu aşkına diyor Yasin. Hayır be. Dışarıda çıkamıyor. Dışarıda çıkamıyor. Saat 12'de bir de görüntülü ararmış. Neredesin, evde misin diye görüntülü. Ya. Baksana sen. Baksana sen, baksana sen. Kaos Show tam senin program gibi. Tralokomiyo demiş Ahmet Osman. Sen ne diyorsun bu ağaçların şeyi için?

Aysun Hanım günaydınlar. Ayar Arunculu günaydınlar. Çok güzel boyalar var. İç ve dış cephe boyaları Ayar'da. 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Kiralık Ayar'da. CSP'si var Cemal'in. Kazdırsın, çektirsin. CSP ile Ayar. Ayar. Ve sevgili dostlarım, her türlü inşaat malzemesi, arpa, mısır, buğday taneler. Büyük Müselim'de, bizim Müselim köy girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Ayar. Ben size Rıfat Marketler'in indirimlerinden bahsettim mi? Sıkı durun. Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'de 1.90. Kotton ıslak mendil 2 adedi 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kis 4'lü paket 1.90. Latte çikolata 30 gramı 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5. Bayramda marka ürünlerle, marka çikolatalarla, şekerlemelerle, Carolina pirinciyle bayram, Rıfat Marketler'in indirimleriyle daha da güzel. Daha da güzel. Nanay nanay nanay nanay nanay nanay nanay nanay nanay. Ahmet, senin Instagram'ın var mı?

0: var göbecikleri. Neşem yok anne, o düğüne gelmem.
1: Ne gülümü takarım,
0: ne de göbek atarım. Neşem yok anne,
1: o düğüne gelmem.
0: Tanju Koruma, günaydın. Bu yine kolidos mu? Faik mi? Bu yine Faik mi?

Efendim, San Siro, San Siro'ya günaydınlar, bayram geliyor. Bayramlık takılar için San Siro. San Siro bu konuda yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Bayramda kolyeler, küpeler, takı setleri San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. San Siro'nun iki şubesinde gidin, bu takıları yakından görün. San Siro, Kingfoot'un karşısında. San Siro Büyük Park yerinin olduğu yerde. San Siro'nun depoları Turcuköy yolunda. Sevgili dostlarım, San Siro takı alanında da fark yaratıyor. Harika takılar, uygun fiyatlı takılar San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol Agromix'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Erol Agromix, inşaat malzemeleri, dağdan zeplaka, kerfanslar, taşlar, çimentolar, kumlar, mumlar, ne isterseniz. Kum var, mum da var içeride. Her türlü cacin albi ürünleri. Efendim, Erol Agromix'te. Duvar panelleri Erol Agromix'te. Videx marka iç ve dış tepe boyaları Erol Agromix'te. Erol Agromix ve ekibi nerede? Nerede? Çaymakuz köyünde. Instagram ve Facebook'ta da Agromix Erol, Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Ezoyne herkes seligo diyor Tanju. Hadi Narsin adını. Hadi Narsin. Günaydın abim, bulutlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Bizde de hava bulutlu, akşam yine çok yağmur yağdı. Yine yağacak. Hep yağmur, hep yağmur, hep yağmur. Hep yağmur, hep yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur. Ne bağırayım ba, dingil biber mi kaçtı bir tarafına? Bari normal numarayı söyle, dur da. Nasıl nasıl, ben 97 anlamayayım. Demiş Emre Semerci. Sen yarın canlı açacaksın mı, açılışta saat kaçta demiş Emre Semerci. Ben programda olacağım be. 97'de burada, Gürkan da burada, Osman da kafanda demiş. Radyoterapi, radyoterapi. Ey, bu benim parmaklarımı niye böyle büyük yaptırdın? Bu yapay zekaya nasıl parmak bunlar be? Söyle yapay zekaya, parmaklarını küçülsün, günaydın mesajı yapalım. Nasıl parmak onlar öyle? Nasıl eli onlar öyle? Ayı eli gibi olmuş mu? Ayı parmağı gibi olmuş. Hey Emre, parmaklarımı görmüyor musun? Nasıl el onlar, nasıl parmak onlar be? Hangi yapay zeka yaptırdın bunu? Cemile mi yaptı? Cemile mi yaptı? Eminim kim yaptı?

Quella pame. Pame. Pompa deyince pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar. Alper'e günaydınlar sevgili dostlarım. Pompa işinde Bıyıklıköy'de son sistem tezgahlar. Tezgahlar son sistem, son model olduğu için işiniz hem daha ekonomik oluyor hem daha hızlı oluyor. Çünkü onların müşterisi çok, onlar da zamandan kazanıyor. Sizler de zamandan ve paradan kazanıyorsunuz. Traktörlerin, arabaların, efendim yeni nesil traktör ve arabaların diagnostik okuması, diagnostik alete bağlanması, program yüklenmesi, harita yüklenmesi işleri. Hepsini yapıyorlar, en uygun fiyatlarla yapıyorlar. Yolda kaldığınızda da çekici hizmeti de veriyorlar. Pompacı İbrahim Boğul Alper. Şimdi bunu İbo'dan çalsaydın ne olacaktı yani? Günaydın demiş Fahit Tuzacı. İbo'dan çalsaydın bayacaktı bir sabah sabah. Çünkü böyle hareketli ritmik söylemiyor İbo. Anladın mı Fahit'cim? Anladın mı canım arkadaşım benim? Bilmeyenim, vay haline vay. Vay vay.

McCatering. Rakataka rakataka McCatering. Sabah saatlerinde bol kolajenli işkembe çorbası. Gümtaka rümtaka rümtaka. Kelle paça. Ne isterseniz çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Gümüşün içinde olan yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara sıcak yemek servisi. 800 menüden fazla menü aldığınızda etkinlikleriniz, mevkileriniz için, düğünleriniz için özel şok indirimler. Yemekler sıcacık geliyor, özel kaplarda geliyor. McCatering farkıyla sevgili dostlarım, McCatering. McCatering. Max çalışanlarına da günaydınlar. Max'ın üretim yerine de günaydınlar. Kolay gelsin. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Sanata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata Max'tan gitsin. Max'tan gitsin, Max'tan gitsin sevgili dostlarım. Noronoy rorom tom toronoy nonum. Ümidin sıralarına da günaydınlar. Panfura'ya günaydınlar. Bakın. Her şeyin en iyisi, en güzeli. Acı biberi çok seviyorum. Bir acı biberler var. Biz seranın altına ektiğimiz için acı biberler olmaya başladı. Annem artık her gün koparıyor. Dün yine 3 tane koparmış. Abicim muhteşem bir acılık. Muhteşem bir şey. Çorbaya koyun, taranaya koyun. Ne bileyim ben işte sendirin. Biraz sarımsak, biraz limon, biraz sirke koyup öyle karıştırın. Biberi közledikten sonra öyle yapın. Annem öyle yapıyor. Öyle bir tas çağıza koyuyor. Biz babamla çok seviyoruz. Harika oluyor, muhteşem oluyor sevgili dostlar. Ümidin fideleri, domates, biber, patlıcan, aşıları şiddetle tavsiye ediyoruz. Panfor Ambarköy'de fark yaratıyor. Toptan ve perakende satışlarla. Ümit.

Halil, Halil Faik günaydın diyor. Faik dün Halil'le gezmeye gittik, senin haberin yok.

Kızdırma Faik'cimi demiş Halil. Niye kızdırayım be? Halil Aga günaydın demiş Faik. Faik senin en küçük misin Halil Aga diye. Pili pili yapıyor kendini iyice. Bundan ötesi olmuyor. Yapay zeka kabul etmiyor. İhtiyar bu diyor demiş. Ellerini küçültemedin mi canım? Nasıl öyle kemik kemik yapmış benim parmaklarım? benim ellerim koldam canı. Kemikli kemikli. Dil ki. Kaşlarını çatıyorsunuz. Hem niye böyle seni benim bu şey siyah tişörtümle yapıyorsun şeyi? Söylesene yapay zekanı değiştirsin Gucci yapsın. Söyle yapay zekanı Gucci yapsın. Bunu bana yapamazsın düşkan. Ben Polo Ralph Lauren giyecek kadar fakir miyim ben? Ya, 200 euroluk tişört giyecek kadar fakir miyim ben? Gucci Gucci. Gucci. Müşkan. Müşkan. Ayni nari nana. Osman abi günaydın günaydın günaydın Osman abi günaydın Osman abi günaydın. Bugün günlerden ne bugün günlerden çarşamba. Fikret abi bana şeyin prostolarını nereden yollamışsın sen? Şen. Agora prostolarının prostolarını nereden yolladın Fikret abi sen bana? Ay ay. Armut piş ağzıma düş olsun istiyorum. Her şey hazır istiyorum. Suratına asıyorsun müşkan. Damarıma basıyorsun müşkan. Bugün pazartesi akşamı yollamışım.

24 Mayıs'a kadar Agora Plus'larda Noisetta Çikolata 6,5 euro. İon Socofreta Mini 210 gram 2,5 euro. İon Derbi Mini 210 gram 2,70. Toz şeker 75 lepta kilosu. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepta. Agora Plus'ta yarımçıların karşısında gümücü ne de Agora Plus. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz Trakya yufka şekerim. Şeker gibi yufka, harika yufka şekerim. Şekerim şekerim şekerim dersin. Sen de şeker çok şekersin. Sen de şeker çok şekersin. Ne çalacağım şimdi ben buradan mı? Ne çalacağımı da unuttum. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde bu yufkayı bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Serdar Bey ekibine günaydınlar. Serdar Bey ekibi Gümüşçek Kozmiyolu 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde hizmet veriyor. Harika hizmet veriyor. Döşeme işleri, koltuk üretimi, kumaş kaplama işleri, pergolalar. Evet, her türlü kumaş kaplama, döşeme işleri dedik. Jel kaplamalar. Serdar ve ekibinde uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Günaydın, iyi yayınlar. Gürkan Bey Madrid'den selamlar demiş Cihan abi. İspanya, Madrid. Günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Cisplerin hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Agro Servis. Yolda kaldığınızda da mobil hizmet veriyorlar. Eray Fiz, Şakir Mehmet olarak Facebook'tan da bulabilirsiniz. Kendileri nerede? Kendileri Kozlukepir'de sevgili dostlar, sizlere hizmet veriyorlar. Naray nay nay naray nay nay. Haydi bakalım. HVS Ramazan Kadri bu yine. HVS Ramazan Kadri. Buzdolabınız arızalandığında büyük marketlere, büyük işyerlerine klima kurulum işleri, split klimalar, her türlü klimalar büyük işler alıyor. Efendim kasaplara, bakkal dükkanlarına, buzdolaplarının tamirini, bakımını, servisini, her şeyini, gaz dolum işlemlerini yapıyor. Bizim de psiktikozumuz, kuru kasabın da psiktikozu sevgili dostlarım. Ne diyoruz? HPS'li Ramazan Kadri. Psiksi, klimatizmos, eksalizmos. Nerede? İkosis Oktos Oktom Rio 322'de İskeçe'de diyoruz. Ve Recep ne oldu, bu uyandın mı? La Recep Apofraksika Limera Yasure File. Duymadın galiba, söyledim seni az önce. Yeni açtın galiba radyonu. Sonra beni söylemedi demeyesin. Vallahi bir laf, çok fena bağırırım bak. Çok fena bağırırım, dururum. Ne söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Yalan mıydı, ne söyleyeceğim, bir şey diyecektim. Ha yok zaten. Çok istesin dingili boyun ben Emre sana havlarım Emre. Emre sana havlarım Emre. Son afro geldi. Çok güzel temizliyor kızanlar, temizletenler, araçların, arabaların çok memnunlar. Stonafro'nun telefonunu isteyin, benden ben vereyim size sevgili dostlarım. Stonafro Sarıca'ya giderken tren yolunu geçtiniz, Sarıca yolunda. Biraz daha ileride mezarlık var. Mezarlık geçince hemen solda Stonafro. Arabanızı evden alsın, iş yerinizden alsın, içini dışını temizlesin, tertemiz getirsin. Stonafro'nun kızanları onlar. Stonafro'nun kızanları onlar. Stonafro.

Sıradaki şarkı gelsin Monika'ya. Bir de Mavişe demiş Melina. Ay ne seksi isimleriniz var sizin öyle. Ay böyle seksi isimler duyunca ben kendi ismimden vazgeçiyorum. Monika Maviş. Melina Meloş. Benimki yine Gürkan. Baksana sen. Allah bilir.

LG ve Daikin'in gümücüne ana bayi kendisi. LG ve Daikin sizi üzmeyen markalar. Özellikle Daikin hiç üzmez. Ana bayi makine mühendisi Ahmet Mustafa. Alasof Thermos ve Thermosifon'a eksik olmama programları. Devlet destek.

elektrikli programlar, ev ve işlerinizde yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yakolar yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Imagine, Nuran Hasan, süsleme alanında biz yılların tecrübesiyle hizmet veriyoruz. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz diyor Imagine. Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeci Nuran Hasan, Gümüşhane'de Kanarya Otos'ta, Gümüşhane'de Osnos 816'da, Instagram'da tatlı alt çizgi telaş 0807 tatlı telaş olarak Instagram'da da bulup takip edebilirsiniz. Imagine Nuran Hasan. Erdem. Şimdi geldim abi diyor Recep. Gece boru açtın galiba. Ha? Çok borusu tıkanan oluyor bu yağmurda, tıkanır borular. Çok yağmur, çok yağmur, çok.

Borfresh ürünlerini denediniz mi hiç? Deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Borfresh. Asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Batı Trakya'nın her noktasında, Gümülcine'de, Eskeçe'de, Dedağaç'ta, Balkanköy'lendi, Yakaköy'lendi. Borfresh. Lima Grup yapıyor satışını. Instagram'da da Borfresh Gris olarak bulabilirsiniz. Borfresh'in bu ürünlerini mutlaka deneyin. Ahmet kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Junior'um günaydınlar. Fikret abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Spirto ke fotia. Mona Lisa saat 10'da açılıyor. Düğün sezonu açıldı, açılıyor. Düğünler, eğlenceler, meğlenceler başlıyor Mona Lisa. 2026-2027 model gelinlikler. Her türlü modeller. 1750 tane mi 20 tane mi ne gelinlik var dedi dün Hatice abla. Şaşırdım kaldım. Kiralık var, satılık var. Nasıl isterseniz. Nasıl isterseniz, ne isterseniz. Mona Lisa. Batı Trakya'nın gelinlikçisi sevgili dostlarım. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında sizlere hizmet veriyor. Ayrıca canlı çiçeklerle süslemeler de yapıyor. Gelin yolu falan hazırlıyor. Gidin konuşun, danışın kendisiyle. Ya gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu. Hem de canlı çiçeklerle, canlı. Naylon plastik çiçek değil.

1270 adet. Dedi Hatice abla diyor, Melek abartma diyor, günaydın kolay gelsin diyor. Sen bu sabah 1700 lira çıkarmışsın diyor. Melek. Seninki yok, sendeyiz diyor Yasin. E yok tabi. Dün söyledi ya programı kapatırken yokum diye. Ben duydum, sen duymadın mı? Sen nereden dinliyorsun seninkini be? Ha? Söyle bakayım nereden dinliyorsun? Elif Karaoslan benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniz olsun. Elif Karaoslan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. Sen bu sabah... Melek, sen tam sayı nasıl...

zaten saysan sayılmaz o kadar gelinlik. Saysan sayılmaz o kadar gelinlik. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, smart tasarım meleğin olduğu yerde Melek Glikeria gelin. Ella Glikeria. Nerede tam olarak? Kırmali Cami karşısında M2 numarada tam köşede. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Onlar bu işin uzmanı olarak hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Allah gecinden ihtiyaç olsun inşallah. İmamoğlu Elektrik, işini yapan, işini güzel yapan, düzgün yapan elektrikçi. Elektrik işlerinde... Ne diyorum ben ne diyorum ben, benim gibi deliye sponsor oluyorsunuz. Ne elektrikçisi? Elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, harika fiyatlar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları. Onun dışında... Güneş enerjisi ve termosifonların dışında işte klimalar falan, her şeyin satışını yapıyor. Klima zamanı geliyor. Onlar kurulumunu da yapıyorlar. Gidin görün, konuşun kendileriyle. İmamoğlu bizim Gökmen'in tavernasının bitişinde Yastıköy'de, hemen Gökmen'in bitişinde hizmetinizde Yastıköy'ün merkezinde. Duydum ben unutmuşum diyor Yasin. Ya Seher Selüret size günaydın. Çok olunca ilginç geldi, ondan aklımda kalmıştır diyor Melek. 1270 tane gelinlik. Yarısı yalan olmasın onun. Hatice abla. Bak şimdi kızar bana. Canım.

Fahin Göbel bile sığıyor benim paplomaya. Fahin Göbel'i bile örtüyor benim paploma. Ben de teşekkür ederim melek dostuma. Kalimera anti Enes varlık demiş Enes Şerif. Benim seni sevdiğim kadar karın seni sevmiyor be. Benim seni sevdiğim kadar karın sevmiyor seni. Sen ne dersin be? Sen ne dersin? Sen ne dersin? Niye bana öyle yapıyorsun? Niye beni üzüyorsun? Mekakars rentekar. Mekakars rentekar. Araba kiralamada yeni bir dönem başlıyor. Uygun fiyatlı günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Meka rentekar İlker. Seymen Filakas'ta sevgili dostlarım. Yahya Beyliğe, Seymen'den Yahya Beyliğe giderken hemen yolun üzerinde. İnternet üzerinden de arabaları kiralayabilirsiniz. mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta mk-rentekar, Instagram'da mk-rentekar. İsteyene telefonu da verebilir.

Don Diplomat'a ki Pumila Erepez gel. Enis Şerif. Enis Şerif çok yakında çok güzel bir sürprizle geliyor. Söylemeyeceğim tabii ki ne olduğunu. Güzel bir sürprizle geliyor. Bana da sürpriz yapacak. Efendim en geç 10 gün içerisinde, en geç bayramdan sonra yeni spotumu hazırlamış olarak yeni spotla yayına başlayacağız inşallah. Enis Şerif yapacak bunu. Yaşa Enis. Ben seni sevdiğim kadar, ben seni sevdiğimi bak radyolardan duyuruyorum, dünyalara duyuruyorum, her yere duyuruyorum. Ben seni sevdiğimi. Gül döktüm yollarına Enis, gül döktüm yollarına Enis. Piraz Bankası'ndan dönün, Strips'e 27 metre ileride sağ taraftadır Enis Şerif. Kuru kahveci sarım yanı başındadır Enis Şerif. Sikoli Odigon, Sikoli Odigon. Hoppa, vay gene çok fena bir enerji geldi bana. Nereden geliyor bu enerji ben? Pop pop pop pop pop pop pop, tutamıyorum kendimi. Vay vay vay vay vay vay.

şimdi hafiften sataşma uğraşıyorsun. Ama başlarsam sonra kızmak yok, tamam mı demiş Faik Tuzlacı. Ne dedim ben be? Niye sordu bu cevabı? Bunu gördüydüm Aykut. Ya. Bunu gördüydüm. Niye sordu bu cevabı? Sen bunu gördün mü? Bak ağaçlara bak, ağaçlara bak.

0: Yarımlık var galiba. Ağaçların yarımlığı var.
1: Sabah sabah kızdırdım Fahir yine.
0: Ayrı bağlasın eşeğini kızdan. Kızdan eşeğini ayrı bağlasın.

Hasan Sirak. İnaçlasın. Hasan Sirak. Tuvaletinizin hijyeni için, iş yerlerinizin hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için. Merkez. Gökçeler İskeç'e. Instagram ve Facebook'ta, aman ne Instagram ne Facebook'u. Gümüşle Verolu binlerinde hizmetinizde. Sirak.gr internet sitesi. Sirak.gr internet sitesi. Telefonu da benden isteyebilirsiniz. Hasan Sirak. Hasan Sirak. Mor sirti topu önce para, sonra şey de bekleriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun enisim. Çok hayırlı olsun, çok hayırlı olsun, çok hayırlı olsun. Kıskananların gözleri şey olsun kıskananların. Öylesi gommenes.

ve sevgili dostlarım. Haydi bakalım Zamokas. İkinci arabanın adresi Zamokas. Gümüşcine'de Chris Webber Oteli'nin karşısında Zamokas. İsterseniz istediğiniz Avrupa ülkesinde istediğiniz arzu ettiğiniz arabayı size getirtiyor. İsterseniz gümrük işlemlerini de hallediyor. Zamokas.

0: Kurban sen de beni seviyorsun aşkım, kurban oldum.
1: Ne?
0: Ben de sen de seni seviyorum mu?
1: Seviyorum. Niye sordun bu cevabı?
0: Bu videolar gördüm mü ondan dolayı çok. Belam sen de beni seviyorsun aşkım, kurban oldum.
1: Ne?
0: Ben de sen de seni seviyorum mu?
1: Seviyorum. Niye sordun bu cevabı?
2: He? Niye sordu mu cevabı?
0: Belam sen de beni seviyorsun aşkım.
2: Enes ben de seni seviyorum, sen de beni seviyorsun diyor. Niye sordu bu cevabı? Niye sordu bu cevabı?

Yazda gelemiyor bir türlü. Burada kapalı hava gene demiş Enes. Akşam ne yağmur yağdı sen buraya biliyor musun? Ne yağmur yağdı. Şarlı. Gökler açıldı. Potato topernis. Deto katalabeniz. Bugünlerde ekonomik olarak çok çıkmazdayım. Müftüyle konuşalım, camiye mendilimi açalım, ne yapalım da bana mendili de açtırmazlar. Açtırmazlar bana mendili. Ne yapacağım, kime başvurayım acaba? Papazlara mı gitsem, ne yapsam, kime gideyim? Ay. Galip Keke abi. Günaydın. Vay, kuşumun üstünü de açmadım. Gideyim kuşumun üstünü açayım. Osman'ı çıkartmadım daha kafesten. Saat 9:30 olmuş.

Erdem'den borç alacağım. Erdem'den alacağım borç. Demuf'tan yorum istoruz. Ella. Tina pun haftası repet ya pun haftası ne? Pun haftası oftosu erimosu mistos ne? Dendrakiye günaydın mı? Rasim kazdırıyor musun, çektiriyor musun? Dendraki düğün salonu. Düğünler başlıyor. Sıcaklar birdenbire pat diye gelecek. Pat diye gelecek buraya. Vuracak sıcaklar bize. Ve Dendraki'de en serin yaz düğünleri için. Cam ağaçlarının arasında muhteşem düğünler için. Dendraki'yi seçin. Dendraki. Rasim'le iletişime geçmek için Rasim'in telefonunu ben sizlere verebilirim mi? Niye sordun bu cevabı da bir şey mi? Bir araç kiralama reklamı var. Reklamda şöyle diyor: hafta sonu geziye gideceğiz ama iki aramaya sığmıyoruz diye. Üzülmeyin. 2x5 = 10. Araç kiralama şirketi 9 kişilik minibüsleri hizmetinizde. İsterseniz şoförle kiralayın. Şoförle kiralasak 8 kişi bineceğiz. Ya zaten girmiyor, sığmıyoruz iki arabaya. Ondan fazla nasıl olacak bu iş diyor İrfan ha? Sen bizim reklamları mı eleştiriyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Seni çok fena yaparım. Seni ağacının şeyinle döverim. Hasan ne oldu, yazayım mı? Yoksa kızgın her zamanki gibi demiş Enes. Bugünlerde dükkana zamazingo takacak, hediyesiz gelme yırtarım dedim. Sen bilmem kaç yılında dükkanı açtığında bana hediye getirdin dedi, baksana. Sanki benim dükkan. Hem iş alacak bizden hem de gelirken bir çiçek bile getirmeyecek. Bak bak bak Enis. Var mı böyle bir şey? Ha? Bak Enis kardeşim gelsin, bak Dilay getirecek. Bak Dilnaz'ı gelecek bak. Bak sen Hasan'a bak. Çingun Hasan. Çingun. Çingun. Hasan Şırak neler getirdi neler. Neler getirdi. Ne hediyeler getirdi.

Benden aldığın borcu her ödemediğin hafta %50 faiz uygulanıyor demiş. Ya bir hafta boyunca faiz yok. Bir hafta 7. gün 8. gün geciktirirsem %50 faiz geliyor, öyle mi Erdem?

Onu yapay zeka yazdı. İrfan onu yapay zeka yazdı. Çiko. Çiko. Ağaçların şeyini döverim seni. Sen gördün mü? Ağaçların yeni şarkısını dinledin mi Çiko? Kovrayı dolamış ağaçlar. Ağaçlar.

Eşir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Yararlanın. Hem ana şubesinde hem Gümüşhane içindeki Konsolos'un arka sokağındaki şubesinde. Trakya Mobilya. Ve fabrika evde de fark yaratıyor Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Nurhan abi ve ekibi, Mehmet'e, Feriş'te, tüm ekibe günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gürkan, gününüz aydın, neşeniz daim, her şey gönlünüzce olsun. Yayına kattığınız bu güzel enerji tekrar teşekkürler demiş Şakir Hüseyinoğlu. Çok teşekkür ederim Şakir'im. Adam boşuna istemezmiş milyon dolar. Milyon doların bir karşılığı varmış diyor Aykut. Gördün mü Aykut? Ya? Bütün morallerim bozuldu. Biz şemsiye tutmuşuk. Allah yadırırken. Ama nereye atacağım mendil, sen oralarını unut. Seni şikayet ettiler, unuttun mu? Anca papazlar, onlardan da hiç zannetmem. Dikkat et, para isteyeceğim. Papaz senin son kuruşlarını da almasın demiş Dida. Chico, sana bir şey yolladım bak Chico. Hasan dede, günaydın. Ama bizim köyden ne zaman geçtin sen? Hasan dede, günaydın. Günaydın güzel yurdumun güzel insanı. Tanrı Türkiye yar olsun, selamlar demiş Tülay Tevfik. He? Akşamdan mı kaldın sen be? Ne diyesin sen? Tövbe bismillah, tövbe, bütün sakat kafalılar burada. Sen ülkücü müsün, sen bozkurt musun, nesin sen be? He? Benim gibi komüniste bulan söylenir mi? He? Vasilci kovalasın seni, Vasilci kovalasın, sıkıştırdığı yerde öpsün seni. Kallim merayv yepe. Seval Hanımcığım günaydınlar, güzel gün olsun. Günaydın abi, ya Gürkan abi, yayınlar, güzel gün diliyorum demiş Fatih Trump'a. Sıra kiyotik ezgefsiz. Fatih'im günaydın, günaydın. Apotik Gavala, Mehrito Nevro, bütün bakkal ve marketlerde. Srakiyotik ezgefsiz. Böreklik yufka. Deneyin efendim. Güzel güzel börekler için, gözlemeler için Şahin'de üretiliyor 2015 yılından beri. Srakiyotik ezgefsiz.

sevgili dostlarım. Devam edelim. Devletoğlu bir marka. Devletoğlu kalite. Devletoğlu devlet gibi arkanızda değil, yanınızda. Devlet hep arkamızda. Arkamıza geçecek bulunuyor. Biz yanımızda olan insanlarla beraber olmak isteriz. Devletoğlu. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu. Şapçıdan sonra Gümüşcine'de. Gümüşcine'den sonra Dedaş'ta. Evde hasta yatanak hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler demek ki Devletoğlu'na gidiyorlar. Efendim Devletoğlu, kafadan sakat olanlara, benim gibi engelli olanlara maaş için, başvurusu için gidin Devletoğlu ile konuşun. Herhangi bir sorunuz, probleminiz olduğunda, yorunca bilmediğinizde, devlet dairesiyle ilgili bir işiniz olduğunda, dilekçe yazmanız gerektiğinde Devletoğlu'na gidin de işinizi Devletoğlu halletsin. Ey defam, ay defam. İnsanlar Dedaş taraflarında bütün kulübelerini, evlerini, hepsini kiralık yaptılar. Her yeri Türkler bastı. Türkler, Bulgarlar bastı. Bak, herkes bir şeyler paylaşıyor Facebook'ta, Instagram'da. Hemen tak tak tak tak tak tak gibi sosyal medyalardan bir şey yapıp hemen kirayı veriyorlar. Airbnb mi Airbnb? Bıra. Bıktık bu Türkiye'lilerden, ne olacak halimiz? Ey, halimiz maf, perişan. İnsanın bir acil işi olsa, bir şey olsa, bir hastalık, bir şey olsa, bıra sınırdan geçemeyecek bıra.

görmüşsün galiba Ajdar'ı, şeyini Gürkan'ım nasıl kandırmış hayrettin. Onu 3 milyon isterdi çıkmak için demiş Entel Magan'da. Hakkı var ama adamın. Hakkı varmış, şimdi hak verdim beni gördükten sonra. Ya. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Ak saçlım ben bu gaz da yaşlanmış da geçen de gördüm buzuk ya da sülerdi demiş. Entel Magan'da ama bu gaz 90 yaşında var ha. Yaşlanmayacak mı?

Efendim İmamoğlu, Erhan ve Eralp İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu deyince Batı Trakya'da ilk defa onlar açtılar. Onlar yaptılar bu işi ve başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Erhan ve Eralp İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı Kalfa yolunda 2. kilometrede her türlü cenaze hizmeti ve her türlü cenaze malzemesiyle hizmetinizde efendim.

0: Günaydın libidomuz. Korkularınla yüzleşti mi demiş Ersin Mustafa. Sadece korkularınla yüzleşsem. Kızım seni yaşarım. Sadece korkularınla yüzleşsem iyi.
1: Kızım seni yaşarım.
0: Sen bu havada akşam çok yağmur yağdı. Ne yapıyorsun? Neredesin Ersin? Narlı köyün ağası Ersin. Yastık köyün ağası. Uz.
1: Beni boşver. İstemem babacığım.
0: Bu gazete aranızda 30 yıl var be, bayağı varmış demiş Faik Tuzacı.
1: Yaşar, alır beni boşar.
0: Niye ben 60 yaşında mıyım? Babacığım.

Kahvem de bitti. Şimdi saat 11'de bir kefirim var. Ya da bir proteini korofima. Hop ya selam Muhip Bey Pınar. İşteyim demiş Ersin. Oo, bayağı bulutlu. Burada da böyle hava. Yağmur yağdı yağacak. Kim koydu o Galatasaray bayrağını orayı be? Anacığım. Kim koydu o Galatasaray bayrağını? Kim taktı orayı be Enis? Ya Enis diyorum. Ersin. Valla bak yırtarım o bayrağı. Yırtar atarım onu. Hiç valla. Hay sen ya. Hay sen ya. Galatasaray bayrağını yapmış. Kim koydu onu oraya be? Biz burada kaç senedir şampiyon olamıyoruz. Şampiyonluğu, mamuruyor, şampiyonluğu. Unuttuk. Post okulunun yeni otansız bu gazetefili. Tarsus Bugas. Kalitechnis. 1943 doğumlu. 73 yaşında. Ama çok çökmüş. Ne olacak her gece, her gece, her gece. Her gece sigara, her gece alkol. Her gece. Onun hayatından geçen kadın sayısı kim kaçtır? Vallahi bile hayatından geldiler geçtiler. Ne oldu? Geldi geçti bitti ömür. Ersin, o bayrağı sen mi koydun? Şampiyonların her takım asıyorsanız gelenek oldu. Siz onun sizinkini de asalım demiş. Bana dilini uzatma. Dilini uzatma bana. Sen. Şikayete geleceğim. Şikayete geleceğim. Ne kaldı? Ne yapayım? Yakında görüşeceğiz galiba. Tamam.

Ciguli neden fotoğrafı bakma isteğine attığımı demiş Emre Semerci. Hangi fotoğrafı? Bir kez görüntülenen bir fotoğraf atmışım. Onu bilgisayardan göremiyorum. Cep telefonumu elime alıp açıp girip bakmam lazım.

Kostümlerle değil, beni anadan doğma yapsın söyle yapay zeka ya. Kostümle araba yıkanır mı? Puyne ston afro simera, puyne tapet gaston afro, puyne o vedat, puyne ozcan, puyne re. Haydi. Abi Fenerbahçe senin dişlerin dökülünce şampiyon olacak demiş Gökhan Karaali. 1953 doğumlu be, hey, 1943 değilsin. Hadi bir kahve daha işte ayın artık demiş Nida. 1943 yazıyor burada. 27 Ocak 1943 doğumlu Lambert İlyas'ta doğmuş. In Elinas Tragudistis Stichurgos ke Musikos Tis Elinikis Laikiskinis. Nikosyev'ta Yanvario 1953'te 70 doğum 27 Ocak 1953. Burada 1943 yazıyor. Burada da 53 yazıyor. Hangisine inanayım? İki doğum tarihi yazıyor şeyde. Bana ne be ya? Ama

Allah senin belacını, Allah senin belacını kaldırmasın Emre. Benim vücudum öyle şişkon be. He? Allah'ım ya Rabbim, seni nasıl götü göbekli yapmış beni, yaptırmış beni yapay zekaya. Nasıl seni? Lapame. Emis glendama lyotika. Korevu menisyotika. Ella, ella, ella, dosse, ella, dosse, ella, dosse, dosse, ella. Giratus, Aratus köyünde, Karacalköy'ün merkezinde, Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratus sevgili dostlarım. Et döner, tavuk döner, öğleden sonra muhteşem pizzalar, muhteşem, harika, çok lezzetli, kalçon neler, malçon neler. Karacalköy'e selamlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sana çok uzak bırak muga buga demiş Gürda. Aa, sen benden ufakmışsın diyor Yasin. Tabi 91 mi Ziya demiş Fahir. 43 doğumlu nasıl oluyor 73 yaşında mı? Babam 51 doğumlu 75 yaşında. Kafamı karıştırma benim demiş Nida. Ben niye karıştıracağım senin kafanı? Google'da ne yazarsa ben onu okuyorum. Kaç yıldır başımdan be? Kaç yıldır başımdan be? Kaç? Kaç yıldır başımdan be? Ben 91 doğumluyum. Ben 9 yaşındayken sen program yapardın. Tele radyoda. Kopse malakiz demiş İrfan. O benim bendildim, o benim replikamdı, replikam. Replika ne demek bilmezsin de sen şimdi. Replikamdı o benim. Daha dünyada yoktu o zaman. ...91 senesinde doğmuşum. Beni 20 sene sonra yazdırmışlar. Önce yazdırmışlar. Doğacağımı bilirmiş benim babam. Beni 20 sene önce yazdırmış. Anladınız mı şimdi? Demiş benim çocuğum olacak demiş. Adı Gürkan, soyadı İstedoğlu olacak haliyle. Demiş. Önceden yazdırmış beni kütüğe.

sen beni. 71 yılında yazdır güte. Ve 20 sene sonra doğmuşum halbuki. Halbuki. Sana babamın yaptığı işe...

Ben ağzımdan hiçbir şey kaçırmam Nurgül'üm. Bak bunu şakası söylüyorum. Söylediğim her şeyi bilinçli söylerim. Ağzımdan hiçbir şey kaçırmam ben. Sen bakma benim öyle aptal durduğuma, göründüğüme. Görünüşüm öyle aptal benim. Bilseydi böyle olacağını hiç yapmazdı demiş Faik Tuzlacı.

iki akşamdan beri, iki günden beri keyifsizim. İki akşamdan beri bir depom, bir norcesi kalıp da yatıyorum. Bu sabah kalktım, böyle karnım, ince karınlarım ağrıyor. Böyle gözlerim yaşarıyor, sulanıyor. Dün Haşmet'e uğradım, ona da dedim hastayım dedim, dedi bazılarında yanıyor mu dedi. Ben de bazım da dedim, bir şey yok, yanmıyor. Benim dedi bazım da çok fena dedi. O bazıyla iş yapıyor, ben ağzımla.

nasılsın Bartlim? Ha? İyice misin? Çok sallanmışsın çok diyor Gürdan Salih ha?

Tuğçe Ferhat Güyümçülük, Edirne'de Staraşlar Caddesi 32 numaradadır. Yan tarafında Sinan Pırlanta da vardır. Yan tarafında hemen Sinan Pırlanta. Tuğçe Ferhat Güyümçülük 60 yıllık tecrübe. Babadan oğula geçen tecrübe. Mutlaka Edirne'ye gidin, görün, gezin. Altın için, kolye için, küpe için mücevherat kuyumculuğu seçin. Pırlanta için Sina Pırlanta'yı seçin. O deli gene Bulatköy mezarlığına gitmişler diyor Enis Şerif. Kim? Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman senin dünyada haberin yoktu. Sen bilmezsin. Gökhan son şampiyonluk senin son şampiyonlukta senin sünnetin vardı diyor Şakir Hüseyinoğlu.

Çiçeğim, Guten Morgen demiş. Akşam 19 Mayıs'ı çok güzel kutlamışsınız. Çiçeğim, İsmail. Ya? Ya bak gitmiş be, gitmiş be enisin be, gitmiş. Gitmiş, biz onu bekleyiz. 45 dakika onu bekledik be. Gitmiş. Bıra o rüzgar da havada gitmiş bıra. Allah herkese akıl fikir versin inşallah ya Rabbim, ya Resulallah.

Oğuz'um. Canım kardeşim benim. Günaydın, günaydın, günaydın. Her yerinden öperim seni Oğuz. Sen ve laf tutmak hiç güzel cem yoktu demiş Emre. İlkan video göndermiş, yağmur başlamış. Ela kirje prodre. Asetti dur ya. Kaynaksa plosis kirje prodre.

bu Box Now çalışanları bütün gece çalışıyor galiba. Bir paket bekliyorum, Box Now'a gelecek. Akşam saat 10.30'da mesaj geldi. Alfa Vita Vasilopoulos'un lokerında diye saat 10.30'da hava nasıl yağıyor? Şalır şalır şalır şalır şalır. Dedim gitsen mi dedim, gitmesen mi dedim. Saat 10.30 hava yağmur yağıyor. Dün gece sabahlara kadar çalışıyor bu Box Now. Nasılsın bakalım bugün abi demiş Oğuz Mehmet, bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Bu mu kesin zor sinir.

diyetisyenim çıkardı. Diyet listesini uygulayayım. Nasıl bomba gibi olmayayım? 5 tane koca gidikizitin, bir tutam yeşillik, 30 gram peynir, bir küçük dilim 30 gram ekmek yedim. Bundan böyleyim. Ya Rabbi şükür doydu gene karnım. Saat 11'de bir de ayranım var, bir kefirim var. Doyacağız, ne yapalım? Varlık için de açlık çekiyoruz. Varlık için de yokluk çekiyoruz. Size bugün şarkı söyleyeceğim. Size bugün ilk defa hiç duymadığınız bir şarkıyı söyleyeceğim. Yani şarkıyı hepiniz biliyorsunuz da benden duymadınız. Faik hazır mısın? Faik hazır mısın? Piyasaya bir çıksın alırım canım demiş Yasin Kalenci. Ne öyle canımlarım hanımlara başladık. Haşmet'e yazıyorsun sandın galiba kendini. Aa, canımlar cicimler başladı. Ay hayır olsun ayol. Hayır olsun. Hayırlara vesile olaydı bana. Ella. Efkaristo para poli. Efendim İsmail bizi Metin Elva ile tanıştırıyor. Çok teşekkür ediyoruz İsmail'e. Muhteşem bir elva. Vallahi billahi ekmeğinle yiyorum. Ekmek su helva ya da ekmek süt helva. Deneyin, çok güzel oluyor. Tayin helvası. Şükriye marketlerde, seçkin pastanelerde, bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Alfabut İsmail'in getirmiş olduğu bu helvaları. Fruktoz, glikoz, margarin içermiyor. Pekmez de muhteşem bir pekmez. Çok güzel bir pekmez. Aynı zamanda tahinimizi de deneyin diyor Alfabut İsmail. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde Metin markasıyla arayın, bulun, alın efendim. Ne zaman söyleyeceksin kapatayım diyor Faik Tuzlacı. Az sonra. Az sonra Gürkan Neysin, ondan sürpriz bir şarkı geliyor. Dur sesimi ayarlayayım. Faik Tuzlacı Fan Club Başkanı. I love Komotini and Faik demiş. Aziz Başkan gelirse olacağınız Gürkan 73-183 bu gaz demiş. Entel Maganda. Ella. Ella.

0: Çocukluğumdan beri. Siz de öyle misiniz bilmiyorum.
1: Sağ olun benim ağzınıza.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ne yapalım? Şöyle bir potpourri yapalım da sonra ben bu şarkıyı, söyleyeceğim şarkıyı da hazırlayayım. Nerede benim söyleyeceğim şarkıyı, ne yapmışım ben be ya? Niye karıştım kaldım ben gene? Bir şey size anlattı, şöyle yapın dediklerinizi dediğinde birisi, onun sebebini de merak ederim. Mesela doktora gidersiniz, doktor der ki şunu şunu şunu şöyle yapman lazım. Neden ama? Nedenini açıklarsa ben o yaptığı şeyi daha bir ilgiyle yaparım, daha çok isteyerek yaparım. Nedenini bilmek isterim her zaman. Her zaman. Mesela doktora gittiğimde de sordum, neden ama, neden böyle, neden diye. Şimdi Pınar'a gittim. Pınar'a gidiyorum şimdi, diyetisyenime, biliyorsunuz iki diyetisyenim birden var. Pınar dedi ki günde dedi 2,5 litre su içmeni istiyorum dedi. Ben içimden, kafamdan neden diye sordum. O ben sormadan açıkladı, dedi ki Gürkan abi dedi, su dedi zayıflama sürecinde çok önemli dedi. Çünkü dedi yağ hücreleri suyla doluyor dedi ve ondan sonra çıkıyor dedi. Yağ dedi suyla atılıyor vücuttan. Bak ne güzel anlattı bana. Şimdi o yüzden hep bak su şişesini burada yanımda tutuyorum. Bol bol su içiyorum. Minimum 2,5 litre su içmemiz lazım. Sadece kilo vermek için değil, sağlıklı kalmak için, sağlıklı yaşamak için, böbrek sağlığı için, vücudumuzun genel sağlığı için su çok önemli. Su. Kilo vermek için de su önemli. Çünkü yağ hücreleri suyla doluya taşıyor ve suyla doluyor. Su içinden çıkarken o hücrelerinde yağ da alıp götürüyormuş. Bak, bak. İşte böyle açıklayınca insanın kafasında kalıyor. Abi sen Bulgaristan'ın Eurovision şarkısını hiç dinlettin mi? Ya da Yunanistan'ınkini demiş Oğuz Mehmet. Hiç dinletmedim.
2: Yok.
0: O şarkı yarışması olmaktan çıktı. Bir garip bir şey oldu Eurovision. Garip LGBTQ, intersex, aseksüel, gay, lezbiyen, şu bu bir yarışması oldu. Yanlış anlaşılmasın, eleştirmiyorum. Ben sol görüşlü bir insan olarak hiç kimseyi eleştirmem. Ne bileyim, biz biraz garip geliyor bize işte. Yunanistan'ın temsil eden Ferta Surta Ferta Alta Ferta Surta şarkıda bir garip, şarkıcıda bir garip. Biz ne yapalım? Eski kuşakız biz. Bize ver Fikrimin İnce Gülü, Pindir Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Hüseyin Sedar, Neşet Ertaş. Biz öyle büyüdük. Alta Ferta Surta Ferta'lardan büyümedik. O yüzden hiç dinleyesim de gelmedi. Yunanistan'ınkinde de bir internette bir ara geldim. Artaferta, surtaferta diye.

0: Değilim yalnız.
1: Hadi siz.
0: Aylan Faik demiş. Faik Tuzacı Fan Club Başkanı. Ha, erkek misin? Duyuyor musun Faik? Duyuyor musun? Hadi gene iyisin. Hadi gene iyisin Faik. Hadi kısmetin çıktı.

Siz Rıfat Market'teki indirimleri, prosoları duydunuz mu? Ha? Bakın, iyi dinleyin. Tereyağı 1 kilogramı 8.90 bayramlık. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5 euro. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Cotton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro. Kiss 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5. Kinder Bueno 3 adet 2.5. 2.5. Ella, bunlar bayramlık fiyatlar. Daha yeni fiyatlar da geliyor yolda. Rıfat Market'in yeni şubesi Kurcalı'da, Kozlukebir'de Rıfat Market fark yaratıyor efendim. Bayramda da markayla, kaliteyle hizmetinizde.

Gülüm benim, canım benim, aşkım benim. Ümidim, derdim benim, aşkım benim, canım benim. Alperen'in danaları 300-350 kiloluk danalar. Bayramda danaya girin. En güzel danalar, en güzel etler. Oh, ne çok yağlı, ne az yağlı. Tam prizolalık danalar. Kurbanlık danalar. Alperen'de. Sevgili dostlarım, Yavacıklı köy girişinde. İsteyen Alperen'in telefonunu verebilirim. Gidin gezin, görün bu danaları. Gidin yakından görün bu etleri, bu danaları.

Benim aşkım, canım benim. Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir radyoda, Radyo City'de, Radyo Terapi'de koysun inşallah.

0: Açılış ne zaman, saat kaçta diyor Halimoğlu. Bugün değil açılış Halicim. Bugün etler gelecek. Ben şimdi kameradan baktım, daha etler gelmemiş. Etler hazırlanacak, sucuk bucuk yapılacak. Yarın herhalde. Bugün İlhan'ın yaptığı önlükleri, fıtaları mıtaları alacağız. Herhalde yarından itibaren hizmet vermeye başlayacaklar. Ya da bugün işte kıyma isteyenlere falan vereceklerdir. Öyle bir açılış olmayacak. Yani yarın açacaklar dükkanın kapısını. Girecek müşteriler içeri işte. Ama yarından itibaren zannediyorum. Bakalım bir aksilik olmazsa. Saat 10.30 olmuş. Bak davetler gelmemiş. Kuru kasap. Yarından itibaren hizmetinizde.
1: Sen aşık.
0: Kuru kasap çok da güzel olmuş. Tabelası mabelası iyi, çok güzel, çok hoşuma gitti. 2010 yılından beri birkaç yıl ara verdiler. Şimdi İskeç'e yeni dükkanını açtı bizim damat kardeşim Kuru Kasap.
1: Sen aşıksın.
0: Ahmet Kuru. Ahmet Kuru. Cincir.

0: sohbetimizi.
1: Güzel. Memlekete geldik.
0: Ha, memlekete geldik.
1: Bizim tabii. Memlekete geldik.
0: Bu plan sizin memlekette başlar, tabii, sizin memlekette kapanır.
1: Bizim memlekete geldik.
0: Evet, ne okuyoruz abla?
1: Bursalı mısın Kadife Gül'ün? Çaydan mı geçtin?
2: Vela öyle evcili sayıyorsun.
1: Yanaklarım al olmuş, konyak mı içtin? Halbuki biz burada Alaturka deyince akla ne gelir?
0: Rakı gelir.
1: Rakı gelir. Tamam. Rakı içiyoruz.
0: Hadi aslan.
1: Hadi şerefe.
2: Hayır, şerefinize. Sen Bursalı hemşehrinin şerefine içiyoruz.
3: Yanakların al olmuş, konyak mı?

0: Absolute Ferte. İmamoğlu Elektrik. Efendim Batrakya'nın gururu. Biskeçe ve Rodopiler'in hizmet veriyor. Zaten tam ortada Yastıköy'de. Bizim Gökmen'in tavernasının bitişinde elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, beyaz eşyalar, ısı pompaları, klimalar, bakımı, tamiri, servisi, kurulum işleri, güneş enerjisi termosifonlar, İmamoğlu Elektrik. Yılların güvencesiyle size hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım Yastıköy'de. MK Rentekar, araba kiralamak için. İdeal Allah, MK Rentekar, yepyeni bir araba kiralama şirketi. MK günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Bakımlı araçlarla uygun fiyatlarla hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. mk-rentekar.com. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar, Seymen Frekans'ta. Yahya Beyliğe giden, Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Sizin hizmetinizde. Seninki kulaklıkları çıkarttı, ne zaman bitecek söyle diyor Tanju. Çıkartmadığından eminim. bayıldı. Bayıldığından da eminim, çıkartmadığından da eminim. Hepsinden eminim.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları.
0: Bursa'nın ufak tefek taşları. Borusu tıkananlar. Kime gidiyorlar? Recep'e gidiyorlar. Borusu tıkananlar. Şarkının içine mıçtın diyenler, merak etmeyin, şarkıyı başa alacağım. Her türlü çeşmeler, su güzel boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapılıyor. Ailecek hizmet veriyorlar. Saat 12'den sonra tıkanırsa borunuz, Recep geliyor açıyor. Konsolosluğun arka sokağında, Şükrü Market'in olduğu yerde, Andrea Papandreou 3 numarada. Ramazan Sıdıka Hanım ve oğulları Recep efendim. Oğulları Recep.

Ya Batan Cuma Fondu kolonya taşımaktan yatsın beni diyor Faik. Nasıl söyledim ama? Nasıl söyledim? Allah aşkına söyle. Elini vicdanına koy da söyle. Yanlış yere koyma. Orası da orada değil senin vicdanın. Vicdanına koy elini. Göreyim nereye koyduğunu. Fikrimin ince günü. Oh oh. Aşağıdan yukarıdan.

Çok güzel söyledin de Yael Yelil ne? Ne kadar ne yaptın bir şarkının bilmem neyine bilmem ne yaptın diyor Tanju Korumu. Tutamıyorum kendimi. Yael Yelil enerji fışkırıyor içimden, enerji fışkırıyor. Yael Yelil. Lillil lillil. Çıkardım duymadım. Tanju bitti dedi taktım demiş Mike Tuzacı.

Ben de şimdi seni reklama boğmazsam. İşte reklama boğmazsam. HPS Ramazan Kadri. İkostes Oktoz 322 numarada. HPS Ramazan Kadri sevgili dostlarım. Psiktikos Sinoantropos. Psiksi Klimatizmos, Eksalizmos, HPS Ramazan Kadri'ye çok teşekkür ederim Ramazan'a. Bizim kasap dükkanının bütün buzdolabı işlerini, kurulumunu, bakımını, servisini, her şeyini o yapacak. O kurdu zaten. Çok da güzel oldu, çok da harika oldu. Çok teşekkür ederiz. Sizin de psiktikosunuz olsun. Evinizde klima taksın, klimaların kurulumunu, bakımını yapsın. İkostis Oktober 322 numarada sizin hizmetinizde. Zamokars ikinci el arabanın adresi. İkinci el araba deyince aklınıza Zamokars gelsin. Zamokars Chris Vebote'nin karşısında. Ayrıca istediğiniz arabayı da sizleri istediğiniz Avrupa ülkesinden getirsin. İsterseniz gümrük işlemlerini de halletsin. Ve elini vicdanına koy İsmet. Vicdanına koy. Her şeyi bilisine bak bakalım benim değerlerime sakın sayın doktorum demiş İlkan. Glikosilomene masperini diagnosi 11.9. Projelerim emavuriki okseos diagnosi kolesterol iyi de yok ha burada. Parapemtik olanı var. Eklenizme sonuçlar yok ha. Bana parapemtik olanı nereye yolladınız? Niye yolladınız? Sonuçları yolla bana. Aa, benim de bak doktorumu aramam lazım. 3 ay geçti benim de kan tahliye yapmam lazım. Kolesterolüme falan bakılacak. Yaşa be abi, vay vay, helal olsun. Çok güzel söyledin, ağzına sağlık demiş Nurgül. Efendim Dima Petas. Petas Dima. Soğuk sıkım zeytinyağları 5 litre. Bende yalan olmaz. Korona ekip 2'ne ya. Gerçekten ilaçsız büyüyen harika. Genetiğiyle oynanmamış zeytinlerin yağları bunlar. Zaten zeytinyağından anlayan bir kez aldığımı yine alacak. Biz de en kısa zamanda gideceğiz. Bizim de yağlar bitmiş. Annem lakır lakır tenekiyle döküyor tencerelere, yemeklere yağları maşallah. Lakır lakır lakır lakır ses geliyor. Lük lük lük lük lük diye ses geliyor. Sonra bana kız adamın yağlar bitti gene diyor. Bitecek tabii. O kadar da yağ inmez canım. Bitecek tabii. Lük lük lük lük lük diye tenekiden ses geliyor. Koysan onu kaşık lan. Ondan sonra git kilo verme uğraş. Allah'ım ya Rabbim sen. Ben niye kızacağımı şaşırıyorum sabahleyin. Gidin de mapetçasını alın. 5 litre 35 euro. Defol ürünler, ihracat fazlası ürünler, çamaşır, iç çamaşırları, faneler, atletler, pijamalar, aşofmanlar, hepsini buluyorsunuz Dima Petças. Depolarına bir sürü mal geldi gene. Ve Nurgül'ün yapmış olduğu krem, koltuk altı kremini de ter kokmamak için sürün koltuğunuzun altına 24 saat boyunca, minimum 24 saat boyunca hiç ter kokmayacaksınız. Soğan yemezseniz uzun bir süre kokmuyorsunuz. Ben soğan yediğimde çok fena kokuyorum. İyi şiş kokuyorum. Soğan yediğimde çok fena kokuyorum. Evet. Ve Emre kardeşime de çok teşekkür ederim. Emre'nin kayınbabası, kayınpederi, kaynatasının işi bu. Sinap Semerci. Sinap ve Semerci inşaat sevgili dostlarım. İnşaat alanında temelden alıyorlar binanızı. Bitene kadar her şeyini yapıyorlar. En iyi şekilde, en uygun fiyattan da yapıyorlar. Gidin onlarla konuşun, görüşün. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. 697-318-37-97. Projelerimizi yakından incelemek için bizi Instagram'dan da takip edin diyorlar. Instagram'da da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Modern teknikler, sağlam kadro, zamanında teslimat, inşaatta dair aklınıza ne geliyorsa sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. San Siro, bayram geliyor. Bayramlık takılar, takı setleri, inciler, kolyeler, küpeler, her zevke göre her şey. Bayramda süslenin, püslenin, San Siro'dan takın takılarınızı. San Siro, San Siro.gr internet sitesi. San Siro, Gümüşhane'de King Food'un karşısında. San Siro Gümüşhane'de büyük parkerin olduğu yerde hizmetinizde. San Siro. Pa me ligo na nevu me leo chico.
Sen gördün mü ağaçları? Ağaçları gördün mü sen? Seligo sana bu mu? Seligo. Ya perimene, ya perimene. Bugün İbo yok, Faik ona göre demiş Tanjikor mu? Seni dinlemektense reklam dinlerim daha iyi demiş Faik Tuzacı. Sevgi ve selamlar ikimizden de demiş. Oo Nurten ablam melek. Sevgiden saygılar benden de bizden de size. Aynur ablam yaşa. Aynur ablama abime sevgiler saygılar. Mutlu. Sıradaki şarkı dayım Eşref Mehmet'e ve özellikle küçük enişteye gelsin demiş Mutlu Hüseyin. Ve sevgili dostlarım devam edelim, devam edelim, devam edelim. Kalfa pastanesi en güzel lezzetler. Bayram geliyor. Bayram için şuruplu tatlıları şimdiden sipariş verin. Gidin bayramda şuruplu tatlıları Kalfa pastanesinden alın, farkı görün, farkı fark edin. Kalfa pastanesi Özkan abi ve ekibine, tüm ekibe, tüm aileye kolay gelsin. Kalfa köy girişinde her şeyiyle fark yaratan pastane Kalfa pastanesi sevgili dostlarım. Ayar odunculukta kiralık sandalyeler var, kiralık masalar var. 120-150 masa, 2000 tane sandalye kiralık. İnşaat malzemeleri var. Boyalar var, her türlü boya çeşitleri. Arpa, mısır, buğday taneler var. Cemal'in cisipisi var, toprak kastın dalları malları, kökleri mökleri söktürsün, doldursun, kamyon atsın. Büyük Müselim köy girişinde mezarlığın karşısında benzincinin yanında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Mona Lisa gelinlik. 1270 tane gelinlik var. Kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler. Efendim gelin arabası süsleme, gelin tiyatromusu yapma, gerçek çiçeklerle süslüyor. Bu işleri de yapıyor sevgili dostlar. Mona Lisa. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Ondan sonra tekrar saat 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık. Nerede? Tuzcuköy girişinde. Eczanenin yanında Mona Lisa. Ve şuradan da şuraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Agro Servis diyelim. Agro Servis'in kızan nana. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Yolda kaldığınız hava ve servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook'ta Eray Feyz ve Şakir Mehmet, Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Devam edelim. Birkaç sponsor daha tanıtalım. Ondan sonra çok güzel şeyler çalacağım size. Ben çok güzel şeyler yapacağım. İllahtida kuru temizleme. Kuru temizlemede İllahtida güneş gibi doğuyor. Gümücünün en tecrübeli kuru temizlemecilerinden 8 numarada Yeni Yolda. Erhan Kalyancı ve ekibi yatak temizlesin, yorgan temizlesin, döşek temizlesin, biyolojik, biyoloko katarizma yapsın. Her şeyi temizlesin. Temizleyemeyecek hiçbir şey yok sevgili dostlarım. Temizleyemeyecek hiçbir şey yok. Ve Erhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin. Kasap ne zaman açılacak? Açılışta sucuk olacak mı diyor Enis Şerif. Büyük ihtimalle yarın olacak. Bugün etler gelecek. Yarın olacak herhalde. Yarın da açılış olacak. San Siro'dan aldık taktık efendim demiş Melek'le. Efendim kimin elleri bunlar? Nurten ablanın elleri mi? San Siro'dan almışlar, takmışlar yaşayanını.

süper söyledin. Bravo, hep böyle söylemeye devam etmiş. 97. Ben süper söylerim. Emre Semerci. Bu ne Özcan Simera, bu ne Vedat Simera? Hava yağmurlu, onlar yatıyor galiba. He? Nerede onlar? Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Elayla nimeti bozuk. Doğa serepediğimiz Serdar. Döşeme işinde uzman. Koltuk döşeme, koltuk üretimi. Koltukların kumaş kaplamaları, arabanın kumaş kaplamaları, tenteler, jel kaplamalar. Harika fiyatlarla uzun yılların tecrübesiyle Serdar Bey gibi Gümüşle Kosmoyolu birinci kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde. Nurten ablamın elleri demiş Melek. Yaşayın, yaşayın, yaşayın. Şakir Mehmet, günaydın abi demiş. Günaydın Şakir, günaydın Şakir. Yok başka hayalim Şakir. Yok başka hayalim. Mark uçumu sizlere tamir ettirmek isteyeyim. Başka bir hayalim yok Şakir.

Artık hiç umut yok, tüm çabalar anlamsız. Tekrara geldim, anlamak zor gelir, bakacak ışık yok. Kendimle benim derdim. İstemekse yara verebilmedim. Denemekse seve seve gelmedin. Ne demekse aşka dair görmedim.

deneyim. Zaten ben aldandım, inanmadım aşka. Hi Barbie, hi Ken, how are you today, my friend Tolga? Merak etme, hareketleneceğim birazdan. Canın hiç sıkma canını.

Of of. Of yanıyor, of yanıyor. Yok başka hayalim. Günaydın reis, Apo'dan afro yağmur çamur demeden çalışıyor demiş Vedat. Vay, arabanın farlarını parlattırıyorlar. Arabalarınızı yepyeni yapıyorlar, farları da parlatsınlar. Her yeri pırıl pırıl yapsınlar arabanın içini ve dışını. Stone Afro gümücüne de. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçin. Biraz daha ilerleyin, mezarlık var. Mezarlıktan sonra solda. Stone Afro arabalarınızı evden alıp evinize bıraksın. Stone Afro sevgili dostlarım. Stone Afro, Stone Afro. Özcan ve Vedat. Vedat ve Özcan. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben Pele demiş. Necla Mustafa, Pele mi? Necla Mustafa profilinden Pele mi yazıyor? Of çiko. Of çiko, of çiko. Of, umudum kalmadı. Umudum kalmadı. Her mevsim bir sevgili yapardım kendime. Şimdi senede iki kere yapıyorum, ondan çok dertliyim. Çünkü mevsimler mevsim kalmadı. Pat diye yaz geliyor, hop diye kış geliyor. İlkbahar yok, sonbahar yok. Günde dört sevgiliden, yılda dört sevgiliden ikiye düştük. Ne olacak bu iş? Hiç umudum kalmadı.

0: umudum kalmadı. Bir gün geleceğimden. Sevgili dostlarım, devam edelim. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Son durak kara toprak dediğimiz yerde sizlere hizmet vermeye, bize hizmet vermeye devam ediyorlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler diyoruz. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. M2 numarada Smart Tasarım Yeleğin olduğu yerde hizmetinizde. Kırmahalle Cami karşısında. Ve S Design Esma Tuzcugöl girişinde eczanenin yanında. Her türlü süsleme işleri. Süsleme işinde ben de varım. Güzel süslüyorum, iyi süslüyorum. Uygun fiyata sizin istediğiniz gibi süslüyorum diyor S Design. S Design Esma'yı S Design olarak Instagram'dan da bulup Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Devlet Baba gibi arkanızda değil yanınızda. Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Evde hasta, yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Maaş bağlatmak için. Efendim herhangi bir engelli durumu olanlar engelli maaşı için Devletoğlu'na gidiyorlar. Yunanca bilmeyenler, devlet dairesinde işi olanlar, dilekçe yazmak isteyenler Devletoğlu'na gitsinler. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümrücü'ne de, Devletoğlu Dedaş'ta hizmetimizde. Nay nay nay nay nay nay. Rasim Gürkan abicim günaydın bakayım demiş. Günaydın bakayım kızanlar. Ümit ve sen çalarken Tayfun da orada. Ay böyle tesadüf olur. Tayfun'u artist gibi yapmışlar araba. Ama ne güzel olmuş saçları. Ay ne güzel olmuş saçları.
1: Sevgilim doymadım sana.
0: Fatih sen de arıyorsun orada. Sen döşemiyor musun bugün be?
1: Bedelim gitti.
0: Sus. İnsanlar bir Ümit ve sen dinlesin. Haydi bakalım.

Dönsen bile, dönsen bile bulamazsın beni bende. Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 numarada Yeni Yolda. Efendim klimalar, güneş enerjisi termos fonları, ısı pompalarının satışını ve kurulumunu yapıyorlar. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var Ali Toraman ve ekibi. Aynı zamanda Ali Toraman İnşaat Mühendisi biliyorsunuz. Ali Toraman İnşaat Mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde.

Hollanda'ya 29 dereceler, 30 dereceler geliyor. Hep öyle oluyor zaten. Ondan sonra size kış gelecek, bize yaz gelecek. Günaydın, iyi programlar. Şu an Almanya'ya giden ablam Nuray'a, eniştem Güven'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş Ersoy Ömer. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi pame. Ela doce. Ela doce. Doce que soce. Abba Mesut. Neredesin sen be Mesut be? Nasılsın be traktörcü Mesut be?

0: Haydi Chico. Şaba gorimu. Chico'dan Ramadan'a şaba. Chico'dan Ramadan'a. 69 kilo 31 gram şaba. Şenol amcasından gelin Şenol amcasından şaba. Gelin Şenol amcasından şaba.
1: Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba.
0: Burada şimdi var 23. Bugün 26'ya kadar çıkacak. Kral çok sık sıkacak demiş. Çok sıkacak mı? Sıcak, çok sıcak.
1: Şenol amcasından. Şenol amcasından.
0: İsmet. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Neredesin aramadan sen? Uğursuz Chico. Ramazan katriden uğursuz Chico'ya şaba. Niye öyle diyesin kız ara sen be? Niye öyle diyesin kızdan öyle deme be? Yapma be kızdan öyle yapma be.

Baksana böyle daha güzel oluyor demiş Tolga. Daha iyi oluyor böyle. Hayat bir gün, o da bugün nokta demiş Müjdat. Pardon. İyi yayınlar Kral Naylon'cu dayımla seni dinliyoruz. Yayın süper. Bizim için de bir şarkı içinden geleni çalar mısın? Teşekkürler demiş. Hayat bir gün, o da bugün nokta. Müjdat Osmanoğlu. Bu güzel şarkı sizlere de gelsin. Bu güzel oyun havaları sizlere de gelsin. Vay Mesut, neler getirmişsin. Neler getirmişsin Mesut. Yaşa Mesut. Hayırlı programlar abim. Zor tutuyorum kendimi. Bilmem ne Çiko demeyeyim diye demiş. Öyle işler de mi yapıyor Çiko? Ha? Ama Çiko öyle işler de mi yapıyor? Vay vay vay vay vay, hiç bilmezdim. Vay. Ersu Ömer'den Behi ablasına şaba. Ersu Ömer'den Behi ablasına şaba. Mendil eline mendil verdim geline. Karakına yollamışlar benim ellerime şaba. Ahmet Musafer abi Almanya şaba. Şaba. Frankfurt Havalimanı'na şaba. Nayinini nayinam. Oyinina nayinam. Hop tere hop tere hop tere hop tere.

Efendim Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'e şaba. Yeni nesil traktörlerin, arabaların, pompalarının tamiri, el pür sorunlarının çözülmesi, yeni programların yüklenmesi, haritaların yüklenmesi, her türlü işi en iyi şekilde yapıyorlar sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Pompacı Alper ve oğlu Pompacı İbrahim abi oğlu Alper. Bıyıklı Köy'de, sizlerin hizmetinizde, Bıyıklı Köy'de. Haydi şabam. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Sarışlar Caddesi 32 numarada hizmet veriyor. Mücevher deyince, altın kolye küpe deyince akla gelen şey, yan tarafında Sina Pırlanta da var. Edirne'ye gitmeniz için alın size bir sebep daha. Edirne'ye gidin. Edirne'de altın alın, kolye alın, pırlanta alın. Pırlanta alın. Ne işi var demiş Çiko. Söyleyemem. İstersen yazdığını copy paste yapıp göndereyim sana. Bak Ramazan ne diye

0: Sen pâinere, pâine în oxadel fosmo, o mert pâinere, pralina pâine. Haide! Ia să-ți plătim! Enes Şerif, Piroz Bankası'ndan dönün, 27 metre ileriye sağ kolunuzda her türlü sürücü kursu deyince aklınıza ne geliyorsa Enis Şerif'in çok yakında bir sürprizi var sizlere. Bir sürpriz de geliyor Enis Şerif. Sürücü kursu. Fark yaratacağım abi gümüncüne de diyor. Yaşa Enis. Yaşa, yarat fark arkadaşım. Yarat. Yaşa Enis Şerif. Konuşan diplomayı veriyor size. Toz diploma taki pumilay. Pıtarlay yolla.
1: Türkiye'de amcasından şama. Türkiye'de amcasından şama.
0: Türkiye'li Şenol amcadan şaba. Bak bu Türkiye'lilerde çok para var. Anacını sattı Türkiye'lilerini ya. Hep şabalar onlar attırıyor bre. Bırak sen ya. Bırak İlkan'a da attırıyorlar. Herkesi şaba attırıyorlar bre.

%40'a varan indirimler var sevgili dostlar. Ben şeyde söyleyemem onu, canlı yayında söyleyemem. Çünkü çok kızıyor çikocuğum. Yapmayın. Yapma, bak sonra aranız bozulur. Bak sonra dövüşürsünüz benim yüzümden. Dövüşmeyin, sevişin. Sarılın birbirinize. Sarılın. Siz aslında Faik Tuzlacı ile ben gibisiniz. Birbirinizi çok seviyorsunuz aslında siz. Ya yapmayın öyle, yapmayın öyle, yapmayın öyle. Make love not var. Make love not var. Love, make love not var. Hangi sponsorda kaldım ben şimdi? Tam bir sponsor tanıtacağım, Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra Es Fabrikası'nın karşısında. Trakya Mobilya. Güvencenin içinde konsolosun arka sokağında Marinaki 8'de. Pop pop pop pop pop. Trakya Mobilya'nın teşhirindeki mobilyalardan, fırsattan yararlanan %40'a varan indirimler ve Trakya Mobilya prefabrik ev işine de girdi. Çok da güzel prefabrik ev yapıyorlar. Gidin konuşun, görüşün onlarla. Trofo villalar, prefabrik evler için, konteynerler için. Benden de Şeba Adem abime, ya bir Selanik demiş Mesut. Sus bakayım, ne yapacağım? Bana karışmayın, vallahi bir havlayı veririm bak. Bugün kimseye havlamadım. Bu kadar güzel şeyler yapıyor, onu yap bunu yap. Hay hay. Seni sevdiğimi nereden çıkarttın demiş Faik Tuzlacı. Yapma öyle. Yapma, çık öyle yapma. Hepsi. Ya. Ya öyle. Ya. Aynen öyle Halimoğlu.

Hatice Hanım ablam. Günaydın. Geldi mi bizim şeyler? Benim arkadaş geldi mi size? Gelinlik bakmaya. Mona Lisa, Mona Lisa. 1270 tane gelinlik var. İster kiralayın, ister yeni diktirin, ister oradaki hazır gelinlikleri gidin gezin görün. Mona Lisa, Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Mona Lisa, gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu. Hem de canlı çiçeklerle yapıyorlar. Mona Lisa her gün açık. 10'dan 3'e kadar açık. Akşam 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık.

canlı konuma isim verme. Günaydın Gürkan, bak sende mi var? Sade Çiko bizde de var demiş. Canlı okuma, isim verme. Ha, şimdi anladım. İsim vermiyorum. Tamam da benimki köpek değil ki. İnsan bizim Çiko. Sizin köpeğin ismi mi Çiko? Bizimki insan. Ya insan o.

Ali, şimdi sizin olduğunuz yere bakıyorum. Hızlı internet açılmış sizin köylere. Sizin köyün Yunancası neydi Ali? Sostis, Yasmus Polyanso. Sostis mi? 1 Gbps'e kadar gösteriyor harita, yenilenmiş ultrafast broadband haritası. Bizde daha Mediatek'ıma gösteriyor. Efendim, Paralia Messis, Fanari Messi, Porpi, Kalisti, Iasmos, Sostis, Egiros, Parazimi, Amaxades, Neos Hidrohori, Nea Kalisti, Meşe, buralarda hep energofisi olmuş bak. En azından harita öyle gösteriyor. Ultrafast broadband internet. Ali, sana daha gelmedim. Ne oldu senin iş?

Ne yıkar? Hep bu Ahmet'in yüzünden Ali. Tamam. Aynen öyle oluyor İlkan. De şimdi çişimi yapmaya gittim, onu düşündüm. Yani vallahi billahi öyle oluyor. Sende nasıl yok canım? Yani seninle bu karşılaştırılamaz, singrisi yapılamaz bile. Sen ne diyorsun? Paguria yok mu diyor Mesut. Yanazo Paguria mı? Paguria nerelerde kalıyor? Gliconeri, Porpi, Messi, Arogi, Salpi, Ambrosia, Gros, Paradimi, Dialambi, Silagani, İmere, hangi köylerin yanınızda siz? Petrota, Askites, Perama, Maronia'ya gittim, durun. Neosidrohori. Palladio var, Kalisti, Mikrokranovuni, Mega Ducato, Agisozori, Adriani, Marufa. Paguria köyü diye bir köy göremiyorum ben haritada. Sebasti, Proskinites. Hangi köylerin yanında sizin köy? Paguria. Kazdılar mı ki sizin köyü?

isem mi? Oturmuş internet haritalarına bakıyorum. Sonra ben programda çok yoğunum. Öyleyim böyleyim. Ha git demiş Fahit Tuzlacı. İyi yazmıyoruz. Ne olmuş? Ne yapıyorsunuz demiş. Hızlı internet gelmiş. Yastık ya. Hızlı internet gelmiş. Mehriyen acı bir gigabit.

Bizde uygun fiyatlı yağlar var diyor pumpacılar. Agro Servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisini yapıyorlar. Her türlü et, bülü, BDP ve sorunlarının çözümünü yapıyorlar. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçlarını özel makineyle yapıyorlar. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukebir'de sevgili dostlarım. Kozlukebir'de hizmet veriyorlar. Pagurya Mikrokravunyo yakın 3 kilometre demiş. Salih Mesut Salih. Pagurya'da yok. Pagurya'da internet var gibi gösteriyor. Sizin köye gelmeyecek. Evet, sizin köyde internet var. Önceden vermişler size. Tane istiyorsun. Mega Kravunyo'ya verecekler. Bir de Mikro Kravunyo'ya. Ondan sonra Neo Siderokori'ye verecekler. Adriani'ye, Kaloma Castro'ya. Vermişler zaten oralara. Sadece Mikro Kravunyo kalmış. Megalo Kravunyo'yu da vermişler. Size gelmeyecek. Esi Taparis Ayara Mesut. Ayara Taparis. Ayara Kopanisto. Aman aman ay nay nay nay nay. Oğuz niye gönderdin o haritayı bana? Ha, tamam. Ay beni bu ses çok yordu. Orkestra çok güzel çalıyor. Ses beni çok yordu. Vallahi beni çok yordu. Kusura bakmayın, kusura kalmayın. Çok güzel çalıyor orkestra. Ses beni yoruyor. Aman aman aman aman aman aman.

hükümetin işlerini belli olmuyor. Bizim burada da bir köy var, Yunan köyü Magiko. Bütün köylere verdiler hızlı internet kazdılar. Bir tek orasını kazmadılar, orada internet var gibi gösteriyorlar. Oraya gene internet antenle mi veriyor de? Halbuki Yunanistan'ın en büyük fabrikalarından Plastik Athrakis orada. En çok internet onlara lazım. O köye, Magiko'ya internet gitmedi. Öldür müsünüz, öldürür müsünüz, ne yaparsınız? Bizim devlet böyle işte. Gelmesin bu köye zaten taş yağacak demiş Mesut. Niye? Var ha sizin köyde internet mi ya? Var gösteriyor ya. Kaç çıkarıyor sizin internet evde? Dükkanda kaç çıkarıyor? Kaç basıyor?

0: Çikom.
1: Asmadan.
0: Bu yapay zeka mı gerçek mi? Niye bir kez görüntülenen fotoğraf olarak yolladın bunu? Ramazan'a yollamayın diye mi? Ha? Bu sensin, bu yapay zeka mı? Ama kim bu Çiko, bu sen değilsin ne? Bu zencilerle haşır neşir olan kim? Aa, ben bu saçları bir yerden tanıyorum. Rengini sen sandım onu. Ay öleyim. Ay Ramazan, vay Ramazan, vay Ramazan. Ekran fotoğrafı almaya kalktım, izin vermedi. Ah, çok hızlısın Çiko. Ama bak şimdi ben onun fotoğrafını çekmenin yöntemini biliyorum. Öteki telefondan çekeceğim.
2: Çekirgeyi salır, çekirgeyi salır. Yazı ya, yazı ya, yazı ya.
0: Vay nasıl sımsıkı sarılmış Araplara.

0: Ay Marise.
1: Çekirge benim canım, çekirge. Bıdı bıdı bıdı bıdı. Çekirge oplayı, çekirge zıplayı.
0: Var ama yüzlük. Yüzlük koydum ama 40 basmıyor demiş Mesut. Ne kadar basarsa. Ne kadar basarsa. Mehriye kato diyor sana. Yüzlük gelecek değil mi? 40 bastı yeter. Ne yapacaksın sen o kadar hızlı interneti? Bizimki hiç basmıyor. Ben bastan alayım. Bizimki bir bile basmıyor.

Hasan Sirak, her türlü ilaçlama hizmetleri. Efendim tuvaletinizin hijyeni için. Prostate ve mötiyek yaksı yaşarsanız diyor Hasan Sirak. Gökçeler Merkez'de ve Batı Trakya'da sizlere hizmet vereyim, vermeye devam ediyor. İskeçe ve Rozo illerinde. Hasan Sirak, sirak.gr internet sitesi, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Ramazan zencilerden mi paraya yapıyor? Çiko, vay vay vay, gözlerime inanamadım vay. Babac babac zenciler, babac babac zenciler.

yollayın mı fotoğrafı Ramazan'ı? He? Amerika-İran savaşı başlayacak. Amerika-İran.

Bir söyle. Dima Petas. Soğuk sıkımlı zeytinyağlarının 5 litresi 35 euro. Korona 2 pikiliya. İlik bir zeytinyağı. Dima Petas. İkinci el demişim ama defolu. İhracat fazlası ürünler, iç çamaşırları, donlar, fanler, atletler. Dima Petas sevgili dostlarım. Tren yolundaki Lidl'ın olduğu yerde kendi ait bakire de var. Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremini herkes çok beğeniyor. Koltuğunuzun altına sürün. Sürün. Ondan sonra 24 saat boyunca mister gibi lavanta kokun.

Sevgili dostlarım, Imagine Nuran Hasan süsleme alanında biz de varız. Batı Trakya'da ilk defa iki şubesi birden olan süslemeci Nuran Hasan. Gümüşhane'de Kandarya 30'da, o sonra 8-16'da. Tatlı Telaş 087 olarak bulabiliyorsunuz Instagram'da. Kanarya 30, Otono 816, Nuran Hasan, Imagine. Süsleme alanında biz de varız diyor Imagine.

Gürkan Gürkan kardeşimden Necdet abisine şaba, Aynur ablama şaba.

Daffa Pastanesi bayramda 3 gün kapalı olacak. Bayramdan önce şimdi siparişlerinizi verin, hep söylüyorum. Çok güzel, misafirlerinizin çok seveceği, sizin çok sevdiğiniz özel tereyağıyla yapılan tatlılar var. Kalfa Pastanesi'nde şurup tatlar, baklavalar, işte sarmalar bilmem ne. Hakikaten çok güzel, hakikaten harika. Ama bayramda 3 gün kapalı olacaklar, bayrama kadar. Yetişen alıyor, yetişen alıyor. Lokum da alın. Misafirlerinize armağan edin, ikram edin. Kalfa Pastanesi, tüm ekibe kolay gelsin. İyi dinlemeler Necdet. Cevriyen çalıyor demiş Aynur ablam. Cevriyen çalıyor, Necdet abi dinliyor. Ramazan'ın şarkısı. Uğraşma arabadan, uğraşma arabadan çıkıyor. Yapma, yapma. Yapma çocuk, yapma kızlarım, yapma. Yapma kardeşim, yapma, yapma. Yapma. Siz kardeşsiniz. Hepimiz kardeşiz. Zencisiyle, arabıyla, uzunuyla, kısasıyla, beyazıyla hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz.

Hayırlı sabahlar Gürkan abi, Koç süslemelerimiz hazırlanıyor demiş. S Design Esma, Koç süslemesi mi? Ha evet, bayram koçları için. Ha bayram koçları için süsleme de S Design Esma'da, Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Koçunuzu süslemeden kesmeyin. Önce süsleyin, sonra kesin. Koç süslemeleri. Ramazan bizim gambroz diyor Çiko. Ramazan'ın eşi sizin akraba mı? HVAC Ramazan Kadri. Klimatizmos, Psixi Klimatizmos, Exaerizmos, havalandırı ya da Ramazan. Ramazan gel bir Exaerizmos yap bakalım bize. Klimaların bakımını, servisini, tamirini yapıyor. Büyük dükkanların, marketlerin, iş yerlerinin split klimaları, buzdolabının işleri. Bizim kasabın buzdolaplarını kurdu. Vitrinden her şeyini hazırladı. Çok güzel oldu. Kuru Kasap. Kuru Kasap yarından itibaren hizmetinizde olacak. Kuru Kasap. Daha adresini bilmeyeyim. İmam Nuri'den sonra hemen ideal dershanesi var. İdeal dershanesi galiba. Hemen onun yanında. Park yeri sorunu yok. En önemlisi de bu. Arabanızı bırakın oraya. Hem kasabın önüne ya da karşı tarafa. Yapın alışverişinizi. Doldurun eteğinizi. Leofor Stratu'da 41 numarada galiba. Para vermedikleri için o kadar söylüyorum. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Koç süslemesi derken nişanlı olanlar damat tarafı kız tarafına bir koç hediye eder. Onu süslemeden bahsediyor demiş Nida. Evet. Bileyim. Ben kurban keserken de süsleyeyim. Var mı bir deyincen? Allah Allah. Ben kurbanı süslemez önce güzelce süslüyorum ama kesmezden önce. Var mı bir andresin? Vallahi billah seni. Billah dida kuru temizleme. Yaş temizleme. Halı temizleme. Battaniye temizleme. Yorgan temizleme. İllah dida. Biyolojik temizleme. Sayfalarına girin. Erhan Kalyancı görün. Vallahi billahi nasıl döşekleri. Nasıl, ne kadar pis döşekleri temizlemişler. O insanlar da o döşeği işlemişler mi? Ne yapmışlar anlayamadım o kadar çok. Bir döşek o kadar kirlenir mi be? ne yapmışlar o döşekte anlayamadım. Döşekleri, süretleri, derileri her şeyi temizliyor. Erhan Kalyancı yeni yolda 8 numarada uzun yılların tecrübesiyle kuru ve yaş temizlemede. Number hizmet. Ellem Ahmet abi o bir tane demiş Ramazan. Bir şey demedim efendim Ahmet abiye. Reklam parası isteyelim.

Fabriko burası neresi? Bu dolaplar kimin dolapları? Sen yat kal dua et, Ahmet bu kadar sakin. Başkası olsa seni var ya demiş Fahit Tuzlacı. Ne dedim ben Ahmet'e be?

ve Daikin sizi üzmeyen markalar sevgili dostlarım. Özellikle Daikin. Elce ve Daikin markalarının gümüşün ana bayi makine mühendisi Ahmet Mustafa. Arazo Termansi, Termosipona eksik olma programları. Devlet destekli programlar. Ev ve iş yerlerinize yerler ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilakolar yılların tecrübesiyle size hizmet veriyorlar. Çok sevdiğim bir Ayşe Tunalı şarkısı geliyor. Çok güzel bir şarkı. Çok güzel. Çok güzel.

Sinan Semerci inşaat alanında fark yaratmak için geldi onlar sevgili dostlarım. Sinan ve Semerci inşaat. Evinizi temelden alıyorlar. Temel kazmaktan tutun da efendim en son keremidine kadar gereken her şeyi en uygun fiyatlarda yılların tecrübesiyle yapıyorlar. Sinan Semerci Gümrücine'de bir inşaat firması. İnşaatlarınız için Sinan Semerci'yi seçin. Instagram'dan da Sinan Semerci olarak takip edebilirsiniz. Sinan ve Semerci İnşaat, güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer. İnşaat işi şakaya gelmez. Temel mi kazılacak? Yapı mı dökülecek? Çimento mu dökülecek? A'dan Z'ye her şeyi kusursuz mu olsun istiyorsunuz? O zaman Sinan ve Semerci İnşaat'a gidiyorsunuz. 697-318-37-97. Selam dostum, sen ve şarkılar bir numarasınız demiş. Çanakkale'ye selamlar, Hasan'a selamlar. Çiko, marangoz oldun belli vallahi billahi. Çiko kardeşim. Vay vay vay vay vay, bu giyinme soyunma odası mı? Niye bu böyle? Bu kadar çok dolap. Bu kadar çok raf.

Ramazan yapma böyle. Yapma. Yapma öyle deme. Yapma öyle deme kız ana. Bu şarkıyla bir... Bu şarkıyla bir birazcık gider selamlar demiş Adem Ömer abim. Selamlar. Selam.

Vay vay vay, kuzineye bak, kuzineye bak. Ay ne güzel kuzine, ay ne güzel kuzine. Benim mikrodalgam bozuldu. Vallahi bile oraya ödeme, oraya buraya ödeme yapmaktan mikrodalga alma fırsatım olmuyor.

Bilgin, günaydınlar. Kolay gelsin. Gittiniz mi Mona Lisa'ya? 1270 tane gelinlik varmış Mona Lisa'da Bilgin. Kiralık gelinlikler de varmış. Gidip de beğenmemeniz mümkün değil arkadaşım. Arkadaşım Bilgin, kolay gelsin. Abi Eymen'den Mesut'a bir selam yollayabilir misin demiş Eymen Latif. Yolladım, gitti bile. Bak nasıl ağzın dolusu arkadaşım diyorum Bilgin'e. Bana çok özel bir hediye getirmiş, ondan öyle ağzın dolusu diyorum. Arkadaşım Bilgin. Hep gel sen bize, iyi mi? Hep. Hep sen gizli bize gel, hediye getir bana. Benim eve gelecek Ramadan takma klimaları. Prosforalı demiş. Çiko. Kaç tane klima taktıracaksın eve bayan? Senin evin, senin ev kaç karemetre? Bulgaristanlılar metrekare demiyor, karemetre diye. Kaç karemetre senin ev Çiko? Kaç karemetre? Mazi dekanete korya ne bu orite Çiko? Ya? O kadar söylersin söylersin ki Ramadan'ı çağıracaksın gene. Efendim duydunuz mu? Rıfat Market'teki indirimleri duydunuz mu? Tereyağı 1 kilogramı 8.90. Meranda 1 kilosu 4.90. 27 adet meyve suyu 3.5 euro. Lipton kutu çay altılı 2.90. Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90. Koton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro. Pirinç Carolina 5 kilogram 6.5 euro. Kis 4'lü paket 1.90. Lakta çikolata 30 gram 4'lü paket 2.5 euro. Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro. Vallahi billahi yok böyle fiyatlar. Bu fiyatlar sadece Rıfat Marketler'de bayramlık. Faik de sana hediye getiriyor. Niye ona o kadar candan demiyorsun demiş Lebdebi Hüseyin Agam. Faik bana ne hediye getiriyor? Bak çürük domates, porsuk patlıcan getiriyor. Porsumuş kendisi gibi patlıcanlar. Ha? Yüz kırk karemetremiş Çiko'nun evi. Anlamarım. Ne orta karar. Ne büyük ne küçük. Ona takmayacağım da kime takacağım demiş Ramadan. Taranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranarana

Mert Toskan, Galini'den selamlar abim demiş. Galini'ye selamlar Mert Toskan. İlk defa yazıyorsun bana. Senin soyadın Toskan mı? Faik yeter. Kara Faik. Ara Faik. Sanki ekmeğim suyum senden geliyor. Malaka seni. Ne kara Faik seni ya. Ne kara böcek seni.

Ay Allah'ım ya Rabbim, saat kaç olmuş? 12-10 geçmiş, kimse bana bir şey hatırlatmıyor. Şekerim Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Çok güzel yufka. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde, satış noktalarında Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Epiplast Herkese çok teşekkür ediyorum. Epiplast Herkese de dur, edeceğim de yufka çeyince teşekkür ettikten sonra sırada şey var. Agora Plus var. Agora Plus'lara da çok teşekkür ediyorum. Mert Toska. Benim kuzenim olur kendisi, Mert Toska demiş. İsmet. Anne tarafından kuzeni. Baba tarafından olsa tanırım. Bizim akraba olacak. Şimdi. Gel bakayım Fikret abinin şeyine. Aç bakayım Fikret abinin şeyini, aç. Tamam. Fikret abimizin gönderisini aç yani. Fikret abinin gönderisi. İon Noisetta 440 gram. Çikolata 6,5 euro. Ayın 24'üne kadar Agora Plus'larda. Agora Plus'ta. Yarımçınar'ın karşısında Gümüşhane'de. İon Sokofreta mini 210 gram 2,5 euro. İon Derby mini 210 gram 2,70. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepta. Şeker toz şeker 1 kilogramı 75 lepta. Ayın 24'üne kadar nerede? Agora Plus'ta. Ben dangalak enayi arıyorum. Arıyorsun hemen koşuyorum demiş Faik. Ha, anlamadım. Kızmayasın sen, sakın bana be. Ha? Allah seni öyle yaratmış, ne yapacaksın? Bazılarını benim gibi yakışıklı fit yaratıyor. Bazıları senin gibi. Şöyle. Faik'in göbeği var. Göbeğin Faik'i var. Senin gibi göbekli yaratıyor. Ne yapacaksın işte? Sen seri üretimsin, ben özene bezene yaratılmışım. Söyle, bana da söyle, bana da söyle. Evet, annemin ablasının kızının oğlu Mert Toska. Nasıl biliyorum ama demiş, annenin ablasının kızının oğlu. Annenin ablasının kızının oğlu. Ya şaba Mert Toska.

Ayar Odunculuk'ta 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Etkinlikleriniz için sevgili dostlarım, Ayar'da boya çeşitleri var. Ayar'da inşaat malzemeleri var. Ayar'da arpa, mısır, buğday taneler var. Cemal'in cizipisi var. Cizipi ile kazdırsın, çektirsin, kök temizlesin Ayar. Büyük Hüselimköy girişi, benzincinin yanı, mezarlığın karşısı.

0: ruhsatı kananlar, ilahın buralarını açtırmak isteyenler Recep'e giriyorlar. Recep babasıyla annesiyle beraber hizmet veriyor. Ayrıca Recep'lerin dükkanında.
1: Yıllara bir güne nasılsın?
0: Nasıl sığdırdın ha?
1: Bana da söyle.
0: Bana da söyle.
1: Ben
0: Recep'lerin
1: de
0: dükkanında her türlü çeşmeler, su güzel boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de var.
1: Bana da söyle.
0: Konsolosun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu bana yerde. Andrea Papandreou 3 numarada.
1: Ben de bileyim.
2: Yüreğim ince ince sızlamadı mı?
1: Gözlerim.
0: Şimdi ben ne çalayım diye düşündüm. Aklıma da çok böyle Mehmet'in ne sevdiğimi de bilmiyorum.
2: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
0: Kafa Pastanesi. Mehmet. Bugün Mehmet'in doğum günü. Ve 15 Ağustos'da Mehmet'i nişanlayacağız. Burada olursam ben burada olur muyum bilmiyorum ama muhtemelen tatilde olurum. Ben olsam da olmasam da nişan olacak. Ondan sonra da yavaş yavaş düğün hazırlıkları başlayacak. Bugün Mehmet'in doğum günü. Daha nice güzel, mutlu doğum günlerin olsun. İnşallah Mehmet'im doğum günü kutlu olsun. Bu şarkıyı da Tuni ile sana armağan ediyorum. Doğum günü şarkısı olsun.
2: Seni beklemişim ben bir ömür.
0: Mehmet Ali Çavuş, Ayşe Softa, Mert İkiz, Onur Sait, Hatice Süleyman, Tarık Ali, Seher Hüseyin, Hüseyin Hasan Tülay, Eymen Kurt. Bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Hepinizin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, umutlu,

0: Kendro İlika Epipnopiyas. Kendro Yeni Yolda 47 numarada. Kariyer Dershanesi'nin karşısında Kendro. Kendro sevgili dostlarım.
1: Sevgilim sen benim can damarımsın.
2: Can damarımsın.
0: Kendro dediğimiz gibi gardıroplarınıza, mutfak dolaplarına çeşitli raylı sistemler, evyeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü tuvaletler, Kendro'da hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Oktay Bey ve ekibinde buluyorsunuz. Kendro'ya çok teşekkür edelim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Kendro. Yufka deyince Thrakiotik Eskepsiz 2015'ten beri Thrakiotika filan Thrakiotik Eskepsiz Fatih Trump'a, Fatih Kavala'dan Evros'a kadar Batı Trakya'nın her yerine dağıtım yapıyor. Her yerine bakkal ve marketlere yufka veriyor. Bu böreklik yufkaları sizler de deneyin sevgili dostlar.

Selam abi, cumartesi de benim doğum günüm. Kutlayacak mıyız, nedir durum demiş Onat. Selam Onat'ım, hoş geldin. Vallahi bilemiyorum ki.

0: antibiyotiğe başladım bu sabah. İşimizi profesyonelce yaptığımız için bazı şeyleri hayır, sizinle beraberken ağrılarımı da unutuyorum. Benim bir bağırsamda bir problem var. Uzun süreden beri problem yapmamıştı.
1: Gönlün
0: zaman zaman söylüyorum zaten. Bu sabah ağrıyla uyandım. Yedekte hep antibiyotik oluyor. İkişer tane alınıyor onlar, Rifakol. İki tane aldım. İki tane de akşama alacağım. Doktorumu aradım. Doktorum da dedi ki, sen git eczaneden, tanıdık bir eczaneden al. Yarın yazacağım, çok işim var bugün dedi. O yüzden pek bir doğum günlük bir durumum yok. En azından bir 5-6 gün.

Çünkü öyle olduğu zaman beslenmemin de özel olması gerekiyor. Sıvı şeylerle beslenmem gerekiyor. Yani ekmek bile yememem gerekiyor. İşte çorbadır, kremadır, süttür.

0: bırakmam. Ve tabii ki alkol almamam gerekiyor antibiyotik kullanırken.
1: Sen güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum.
0: Yani gülüyoruz söylüyoruz ama nasıl karnım ağrıyor biliyor musunuz? He? Sancılanıyor nasıl karnım? Bir sağa bir sola vuruyor vallahi billahi.
1: Seni açıksız bırakmam. Gülü susuz.
0: Ve ne diyoruz? Allah beterinden korusun diyoruz. Allah geçici sorunlar, problemler versin bize sevgili dostlarım. Faik dostumuzu da bugün birazcık kızdırdık. Faik'in de gönlünü alalım. Günaydın güzel kalpli insan, sıradaki şarkı mazide kalan güzel insanlara gelsin, teşekkürler demiş Arif Emre Enes. Ben de teşekkür ederim mazide kalan, mazide bana da demişlerdi öyle. Gülü susuz seni açsız bırakmam da bilmem ne olursam bilmem ne olurum da ne. Hepsi yalan onların, hepsi yalan. Hepsi yalan, inanmayın bak. Ona göre ayağınızı şey alın, ona göre davranın, sonra çok üzülürsünüz. Hakikaten bak. Yani ondan sonra birisine böyle sonsuz güvenip de pat diye sizi bırakınca, ben yaşadım çünkü onları. Sonra üzülen siz olursunuz. Heh, böyle şarkılarda kandırıldım ben. Çok teşekkür ederim. Biz bununla yaşamaya alıştık. 6 ayda bir kere, senede bir kere, senede 3 kere falan öyle oluyor öyle. Teşekkür ederim ona.

Abicim çok teşekkür ederim inşallah. Hep birlikte güzel yarınlara demiş Mehmet. İnşallah hep beraber, hep birlikte. Daha nice güzel mutlu doğum günlerine inşallah.

Sen gidince öksüz kaldım. Şimdi ne oldu? Ver ver işte, sonra faizim sana gönderiyorum. Olur olur, kandır kızanı şimdi demiş Leblebci Hüseyin Agam. Her şeyi anladım da kızan kelimesini anlayamadım. Kızan olan kim? Faik mi? Ha? Faik mi kızan? Ay güleyim bari.

0: Bak seni öyle bir öperim kalbin kaldırmaz diyor Faik Tuzay. İnsan önce bir geçmiş olsun aklım der. Kızan sen de. Koncası bandırık. Sen gidince öksüz kaldım.
1: Sen gidince öksüz kaldım.
0: Başımı belaya saldım.
1: Belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım.
0: San Siro'da çok güzel takılar var. Altın gibi. Altın kaplama. Ama gümüş görünümlü. Böyle eski tip takılar, kolyeler, bilezikler. Bak Melek almış, Nurten abla da almış. Kadınlar, bayanlar çok seviyorlar. Bayramlık sizin, sizler de gidin. San Siro'dan alın takılarınızı. Takın takılarınızı bayramda. Kolyelerinizi, küpelerinizi erkekler için de var mı? Ben de alayım. Madem San Siro, King Put'un karşısında San Siro'nun ikinci şubesi, büyük parkerinin olduğu yerde, büyük liselerin olduğu yerde, depoları da Kozluköy yolunda.

Zombie Snow şarkı. Ondan sonra devam edeceğim. Max çalışanlarına kolay hareket şarkılarla devam edeceğiz ve bitireceğiz programı. Max çalışanlarına günaydınlar. Max çalışanlarına kolay gelsin. Minimum fiyat, maksimum kalite. Max yoğurt, Max ayran, Max salata çeşitleri, Max'ın melicana salatası, Max'ın cacı. Geçen gün bir yerde bir patlıcan salatası yedim. Max değildi, başka bir markaydı. Resmen patlıcanlar zehir gibi acıydı. Vallahi billahi zehir gibi acıydı içinde patlıcanlar. Bir de yok öyle yok böyle diyorsunuz bazılarınız bana. Yani bana mı öyle denk geldi, benim ağzım acıydı? Hayır, patlıcanlar zehir gibi acıydı. Max değildi markası, başka bir markaydı. Senin aklına uyup gittim hacamata, maymun açtı gözünü demiş. Ne bileyim Senegam. Ben sana o kadar gitme dedim ama dinlemedin. Sakalım yok ki dinleyesin. Şimdi sakal bırakacağım ki benim lafımı dinleyesiniz diye. Ella chico. Ella chico. Chico'nun şarkısı çıktı. Ha bir de senin sevdiğin şarkı var. Bir de onu çalalım, ondan sonra hareket edelim.

şarkıyı ben hiç bilmezdim. Sezen Aksu'da. Çiko öğretti bana bu şarkıyı. Valla bilmezdim. Küpe lazımsa var abi demiş veteriner Onat. İneklere takılan küpelerdi. Bir tane ver. Bol yedili numaralardan bir tane ver, Fahin'e takacağım. Fahin kulağına takalım bir tane. Sarı küpelerde.

0: sana.
1: Ama Ömer, dürümcü Ömer. Ama Metin'i de mi oynattın klipte? Ha? Ömer'in dürümü. Ömer'in Adana kebabı.

0: Estezain Esma.
1: Sensiz ben.
0: Efendim kurbanlıklar için süslemeler de geldi. Her türlü süslemeler, kurbanlıklara da süslemeler kınasıyla beraber. Estezain Esma'da Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında hizmetinizde. Döndüm alime sordum, dedim neden zalimin zulmü? Merhametten de maraz oldu dedim. Nedir el alemin ilmi? Alemin ilmi. Bir sevindim güldüm gülüm bağında. Bir çırpındım durdum kulun ağında. Bir zevk-i sefaya yar kucağında. Bir göğe erdi başım, bir vurdum taşa. Ey aşk, derin bir suya dalar gibi. Evin yolunu arar gibi. Annem saçlarımı tarar gibi. Daima sana sığınırım.

Ona yardımcı olurum istersen demiş Faik Tuzlacı. Niye sen antibiyotik misin? Antibiyotik misin sen? Antibiyotik mi vereceksin? Yaşar Gürkan kransın demiş Seden Kahya. Kranlar yaşlı oluyor. Ben prensim, prens.

derin bir suya dalar gibi. Bayramda Kaffa Pastanesi 3 gün kapalı olacak. Kurban Bayramı, bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü kapalı olacak. Tatlı siparişleriniz için şimdiden Kaffa Pastanesi'ni arayın. Bak, bakın. Ben eğri konuşur doğru söylerim. Eğri otururum doğru söylerim. Kaffa Pastanesi'nin şuruplu tatlılarını özel tereyağıyla yapılıyor. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Çok ama çok hoşunuza gidecek. Kaffa Pastanesi. Lokumları zaten efsane. Özel günlerinizde, doğum günlerinizde, etkinliklerinizde, bayramlarda, seyranlarda Kaffa Pastanesi hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve Kaffa Pastanesi'nin olduğu yerde yine Kaffa Köyü girişinde 2. kilometrede Erkan ve Eralp İmamoğlu var. Batakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Yakın olduğu yerde de oraya yakın. Tam teşekkürlü cenaze hizmetleri. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu Erhan ve Eralp İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı.

Abi tam sana Antepli baklava yaparken içine doğdu herhalde. Tatlıları öldün şimdiden afiyet olsun demiş Mehmet. Ama çok ayıp oluyor. Ama çok iyi oluyor. Ama çok ayıp oluyor. Ama çok iyi ayıp oluyor ama. Çok... Vay vay vay vay, ne de tereyağı koymuşsunuz bırak. Bayrama kadar benim bağırsak da geçer. Daha iyi 20'si. Ha bakalım, ha bakalım kalfa pastanesi.

aman yola çıkma baş açık. Aman yola çıkma başını da açma. Emre, kaç kere söyledim ben sizden? Saydın mı?

Giratos Aratos köyünde, Karacal köyün merkezinde hizmetinizdeyim. Karacal köy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos sevgili dostlar. Giratos, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, kalçoneler de var Giratos'ta. Dürümcü Ömer abinin son videosunu izle abi, kolay gelsin demiş Metin Ali. Az önce onu radyoda söyledim Metin'im de, yayında olduğum için dinleyemedim. Az önce söyledim, Metin'i de mi kattın bu işi, Metin'e de mi oynattın dedim. Dürümcü Ömer dedim. Metin'i de mi oynattın dedim klibinde dedim, ama bakamadım, bakacağım şimdi program bitince, aklımda o. Bakalım ne yapmış gene Ömer, bakalım. Seni de oynatmış, para vereyim bari, beni oynattırdı, para vermedi. Bana para vermedi hiç. Vallahi billahi bedava oynattırdı beni. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Fidayı dada Ankaralım, fidayı dayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi bir ayda. Fidayı da hoydan hoytteri hoytteri zontteri zon. Biz sizinle yaz gününde Ramazan HVAC'si, Ramazan kadrinin taktığı şey gibiyiz. Primalar gibiyiz. Kış gününde soba gibiyiz, kalorifer gibiyiz. Daikin marka kalorifer. Bizim Daikinci ustamız Ahmet'in taktığı kaloriferler gibiyiz. Biz sizinle 6'dan 9 gibiyiz, pardon 8'den 9 gibiyiz. Biz sizinle ayrılamayız. Kocaman bir aileyiz. Kocaman bir radyoterapi ailesiyiz. Hayır, yani yapamayız, ayrılamayız.

hiç bağırsağını düşünme abi sen. Bizim yağımız %99.8 organik hayvan sütüyle yapılıyor. Garantisi benden. Ağrı sızı yapmaz, ağrının sızını azaltır. Ama bu baklavayı ben kendi ellerimle yaptım. Yediğinde babama bir şey söyleme. Boynuz kulağa geçmiş diyenler oluyormuş. O yüzden zaten emeklilik kararı aldı ama çaktırmıyor diyor Mehmet. Ha bakayım. Ha bakayım çocuğum, ha bakayım. İbrahim abinin oğlu da öyle. İbrahim abi de kabul etmiyor. Alper boynuz kulağa geçti. İbrahim abiyi gördüm geçen de nasıl geçeceğimiş. O ta dünkü ok diye. Bana baksana sen. Dünkü ok diye Alper için. Ot diye, dünkü oto diye.

ediyorum. Programı yaptı ve sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan dolayı. Programımıza katkı yapan sayamayacağım kadar çok sponsorlarım var. Bize en güzel dönemimizi yaşatıyorsunuz meslek hayatımızda. Her açıdan, dinleyici açısından, sponsor açısından, ilgi alaka açısından çok teşekkür ederim. Biz kocaman bir TRP ailesi olduk. Birlik olduk mu, beraber olduk mu, bizim birliğimizi, beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Allah'tan başka, sağlığımızdan başka. Sağlığımız yerinde olsun yeter sevgili dostlar. Kapatma konuşması bu. Anladınız siz onu, gidiyorum artık. Şimdi kapatacağım, hemen giyineceğim, eczaneye gideceğim. Çıplak mısınız diyeceksiniz. Hayır, pijamalardanım. Nasıl çıplak olacağım bu soğukta? Hava resmen soğuk. Dışarısı 16 derece. Ya hemen pijamalarımı çıkaracağım, giyineceğim. İki tane eczacı bizim kapatıyor, kaçıyor. Gireyim bakayım. Oradaki kızcağız da biraz kınzır. Bir kız sahibi biraz kınzır canım. Ölünç hap verecek mi? Biraz aksiceli kendisi. Metis veris duyunu. Gününe göre. Özel günündeyse vermeyebilir de. Özel günlerinde kendi çok böyle oluyor. Ay vay vay vay vay vay. Herkese de laf sokarsın bana Gürkan. Daha gideceğin zaman da laf sokuyorsun bana eczacı. Bir eczacıya laf sokmadıydın. Ona da soktun lafı. Ama öyle. Ama vallahi billahi doğru söylüyorum bak. Dur bakayım, gideyim hoş hoş konuşayım şimdi ona. Abi taferrütisinde gideyim.

56 57 89 64 dakika var. Şarkı 2.54 hesaplıyorum. Çünkü bu şarkı bitince radyoda reklamların girmesi lazım. İnce hesaplar yapıyor. İnce hesaplar. Yani şimdi radyoya bağlanacağım. Bu şarkı biterken de reklamların başlaması gerekiyor. Ondan birazcık şimdi 2 dakika 54 saniye bu şarkı. Saat 56 58 4 dakika var. Olmaz. Dur biraz uzattıralım konuşmayı. Dur. 97 buldum, 97 diyelim, 97. Efendim 97 nedir? Yapay zeka değil, Gürkan Nesinoğlu söylesin. Kendi ağzıyla söylesin. Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz. Sinap ve Semerci İnşaat. Temelden çatıya, yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye tüm projelerinizi yanınızda. Ev, apartman, mapartman, yeter ki paranız olsun. Ustalıkta ustalıkta yükselen güvenli harika yapılar. Projelerinizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci Instagram 697 318 37 97 97. Aradığınız ustalık burada, Sinap ve Semerci İnşaat'ta sevgili dostlarım. Instagram'dan da takip edin. Gidin yakından konuşun, görüşün, anlaşın. Aynur ablam sevgiler saygılar. Necdet abimin de ellerinden öperim. Hepinize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yarın sabah saat 8'de canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Başta efendim Matrika'nın ilk özel radyosu. Radyo Stüden %9.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 8 dakika geçiyor. Çarşamba gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Saat 15'e kadar. 15'ten sonra da Martı X'e haber programı Halit abi sizlerle olacak. Bizler 2 saati paylaşacağız. Umarım 2 saati boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte.

Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Ebru ile başlıyoruz. İkimiz bir fidan hızı dinliyoruz. Radyo başlarında bizden yokta bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Ebru'yu dinledik. İkemi, Siberi Filanız, Güller Açan, Dalıyız'ı dinledik. Karabiberim. Serdar Ortaç'ı dinliyoruz.

0: bir sefa.
1: Serdar Ortaç'tan dedik ki karabiberimi dedik. Şimdi de Elmas'a dönüyoruz. Tarkan Mimikars. İkinci el. Araba satış şirketi sahibi Tarkan için gönderiyoruz. Tüm Tarkan Mimikars Tarkan ailesi için gelsin. Bizleri dinliyormuş. İskeçe'ye gidiyor. Sana dün yapacağım elma. İyi yolculuklar dileyelim Tarkan'a.

Elmas'ı dinledik. Ekrem Gültekin'i seslendirdi. Tarkan Mimikars için gönderdik. Şimdi de Murat Kurşun. Gevrek'tir.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070. 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.
11: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldum. Yarım saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 0:35 dakika geçiyor. Gülşen'i dinliyoruz. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.

0: Gülşen'i seslendirdi. Benden selam söyleyin. Bütün aşklarımı iyi dinledik. Şimdi de Ay'a benzer. Bu güzel şarkıyı da San Siro sahibi Sinan arkadaşıma göndereyim. Kolay gelsin diyelim. San Siro parfüm, kozmetik bulabileceğiniz yer. Park karşısında, belediyenin park karşısında.
1: Önerim etrafında hiç kimse fark.
0: Otopark karşısında. Aşk köşede. Etmez. Erkek parfümü, kadın parfümü. Bulabileceğiniz yer. San Siro parfümleri. Market ve bakkalınızda da bulabilirsiniz. Yetkili ve kalıcı. Sağ olsun. Ayda bir parfüm veriyor.
1: En kuytu acılarda kalbim.
0: San Siro. San Siro.
1: Yolculuklarda.
0: Senin arkadaşıma gönderdik.
1: Artık.

Mustafa, sana dinledik, Ay'a benzeri dinledik. Şimdi de yazacağım Deniz. Hadi hadi, meleğimi dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

dinleyeceğim. Seslendirdi Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sarmalayı dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Kısacık reklam aramız oldu. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz Serkan'ım. 697 35 91 462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkoyolu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yıllardır sizlerin alüminyum işlerini büyük bir titizlikle, büyük bir tecrübeyle yapmaktadır. Senin için deli olabilir. Diğer sponsorumuz da araba sürücü kursu ve Autokinesi Alem geniş ekibi. Yılların deneyimi sizlere ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Her gün geniş ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursu Autokinesi Alevi ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693 836 1858.

Sonsuz Yar'ı dinledik. Sözüne ne galilem, oğlan enişte bana. Şimdi de bizim sokakları dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Son yarım saatimiz. Ümit, biz seni dinliyoruz. Alışamadım.

söz yetmez anlatamam ki. Ben sensiz yaşayamam ki. Canımsın,

0: bu öyle.
1: Ümit ve sen seslendirdi. Seviyorum dili gibi dinledik. Şimdi de Cengiz Coşkuner. Sev Yeter'i dinliyoruz.

Cengiz Coşkuner seslendirdi. Sevgi Ter'i dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısı Gönül Oyunu'nu dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Birazdan haber programım var. Teksim Halit abi sizlerle olacak. Araba sürücü kursu autokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursu. Diğer kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, tecrübeli ekibiyle sizlerin hizmetinizde. Her saat ulaşabileceğiniz telefon Ali 693-836-1858 numaralı telefondan araba sürücü kursu Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Bozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pancur, pancurlarınıza sineklik, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Bugün de 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esenlikle kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent-a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694📾![![![![※================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Evet sevgili Radyo City dinleyicileri, Radyo City'den Artı Eksi programından, Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler. Sevgiler sevgiler diyerek başlıyoruz efendim bugünkü programımıza. 20 Mayıs 2026 bugün sevgili torunum Eymen Kurd'un da doğum günü. Daha nice yaşlar diliyorum sevgili yavrumuza. Ta dün bebekti, 20 yaşını geçti. Yani gençler çok çabuk da büyüyorlar. Biz de birazcık daha olgun genç oluyoruz. Öyle de gidiyor bu dünya. Evet, bugün yine bazılarının hoşuna gidecek, bazılarının da hoşuna gitmeyecek bir programla sizinle birlikteyiz. Yani biz burada aslında her zaman doğruları söylüyoruz. Yani bir söylediğimiz hiçbir şeyin öyle birilerini rencide etmek, birilerine diş göstermek herhangi bir konumuz değil. Sadece bizim derdimiz, şimdi burada bu da karıştı. Bizim derdimiz siz doğruları bilmeniz. Yine konu Kozlukepir Belediyesi. Şimdi diyeceksiniz, hep mi Kozlukepir Belediyesi? Evet, Kozlukepir Belediyesi. Gerçi Yasıköy Belediyesi'nde de çatlaklar var. Onlar birbirleriyle çatışıyorlar listenin içinde. Sen başkan yardımcısı olacaktın, ne oldum ben, ne olmadım, öyle şeyler oluyor. Ama hizmet olarak bir basamak daha iyi Kozlukepir Belediyesi'den. Kozlukepir Belediyesi bu dönemde tamamen yok sayılacak kadar iflas etmiş bir durumda. Yani bazı kişiler belki de muhtarlık yapamayacak durumdaydı. Orayı yönetime geldiler, başkan oldular, bilmem ne oldu. Ondan sonra da bu konular çıktı. Şimdi tabii muhalefetten de bazıları işte efendim bu böyle olacakmış, olmamış. Gerçi onlar da pek birinci değil. Çünkü bunların içinde de bazı muhalefetçiler senelerden beri ötede beride yerel meclislerde sorarlar mı, sormazlar mı adama siz ne yaptınız diye şimdiye kadar. Yani bunları da sormak lazım. Ve biz bunları hiç kimseden çekinmeden soruyoruz. Ama belediye yönetimi, bırakın başarısızlığı, başarısızlık parantez içinde, ben söylemiyorum onu. Bugünlerde gene öyle bir kazan kaynıyor ki ortalık belediye dedikodusuyla dolu. Tabii bütün dedikoduları biz aktarmıyoruz. Buradan bazıları özel diye, bazıları bilmem ne. Ondan da ama bence bir belediyeyi yönetmeye talip olmuşsun. Öyle veya böyle yönetime gelmişsin. Ondan sonra ne kadar hısım akraban varsa hepsini, sana oy kullananlar da dahil, danışman yapmışsın. Ondan sonra da bütün başarısızlıklar seni bulmuş. En iyi şey yaptığın düğünlere, bir de mevlitlere gitmek. O da hiçbir şey göstermiyor halka. Yani hiçbir faydası yok. Yani bir iş yapıp da bir gün sonra da gitsen bir yere olur. Ama şimdi tabii biz acaba kendimize öyle bir denge bulalım demiyorlar. Biliyorum ben, yine beni suçluyorlar. Güya onlar çok iyi yapmışlar işlerini de. Şimdi bir slogan var belediye yöneticilerinde, işte az laf çok iş. Şimdi bırakın lafı, lafla hiçbir şey olmaz. İş gene sıfır.

0: korku nereden buldular onu da bilemiyorum. Tarım Bakanı belediyelerle ilgili 192 milyon euro dağıtıyor. Proje yapıyorsun, işte bir sürü geçitler yapıyorlar, işte kanallar yapıyorlar, sulama sistemi kuruyorlar, bir sürü. Bunlar tarımla ilgili. Tüm belediyelerde Şapçı Belediyesi gibi, orası da dağınık bir belediye bilirdik evvelden ama Şapçı Belediyesi iki tane proje geçiriyor. Tek proje geçiremeyen Kozlukepir Belediyesi. Ama projeleri ondan bundan kurt savaşına gireceğine bana oy atmadılar, şey atmadılar. 15 sene olmuş seçimler biteli. Hala da dertleri kim oy attı, kim oy atmadı. Onlarla uğraşmaktan hiçbir proje geçmiyor. Kozlukepir ve Kozlukepir Belediyesi'nin Sirkeli merkezli. Ya yazık değil mi? Yani bunlar herkes biliyor projeyle. Kaç proje geçirdi Sayın Belediye Başkanı? Hiçbir tane şimdiye kadar. Rıdvan Ahmet'in yaptığı 5-6 projede fotoğraf çıktı ve de kendini sanki bilmem ne yapmış gibi gösterdi. Yani bir fotoğraf çıkmakla, bir slogan atmakla belediye yürümüyor. Yürümüyor. Yani bunun ıvırı zıvırı yok. Şimdi hadi başkan bilmem ne. Başkan anlamıyor. Onun grubunda olan başka yöneticiler de mi anlamıyor? Onlar da aynı. Tas aynı hamam. Onlar da ha ha ha uhuhu, hiçbir şey olmuyor. Hiç mi bir akıllı insan yok bu şeyde, işte desin birazcık çalışalım diye. Ne diyeceğiz şimdi gelecek seçimlerde? Erdem Hüseyin birinci mi diyeceğiz? Yoksa ikinci, beşinci, on ikinci mi diyeceğiz? Yani bunları da o zamana kadar bakalım daha kaç tane gaf olacak. Çünkü geçen dönem Yasuköy Belediyesi'nin akıbetine gidiyor yavaş yavaş Kozlukepir Belediyesi. Bundan haberi var mı oradaki yöneticilerin? Yani bir Radyo City'ye doğruyu söyledi diye öyle düşmanlık tarslamakla bu iş olmayacak sevgili kardeşlerim. Gelin biz bulunmayan Hint kumaşı da değiliz, çok uzaklarda da değiliz. Gelin bana, beni ikna edin, bu böyle değildi, böyleydi diye. Yani bunu ben ille bayrak kaldıracak değilim. İlle de siz benim dediğim gibi diye. Ben gerekirse çok iyi yapsınlar bazı işleri, kalkar buradan bu mikrofondan özür de dilerim. Niye yani, yaptığım yok mu? Çok defa var. Ondan ille de çok fazla kati düşüncelerim yok. İdeolojim de her zaman muhalefetten yana değil. Yani nasılsa öyle durumlar. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili isterseniz benden usandıysanız beni dinlemeye, bir de Rıdvan Ahmet'i arayalım. Bakalım o neler söyleyecek. O işin içinde. Yani derler ya, gelen gideni aratırmış diye. Aynı öyle oldu Kozlukepir Belediyesi'nde de. Vallahi yani sistemi basıyorlar Kozlukepirlilerde, Sirkelilerde. Ama sistemle olmaz, akıllıca oy kullanmak gerekiyor. Bu durum. Sonra da bu internette yazılanlara da bir bakacağız. Bakalım orada neler olacak. Evet. Arıyoruz Rıdvan Ahmet'i. Kendine ulaşırız inşallah. Evet, ulaştık zaten. Evet, Radyo City'ye hoş geldin sevgili Rıdvan.
1: Hoş bulduk Ahmet abi. İyi günler. Halit abi, iyi günler herkese.
0: Sağ olun. Şimdi gene bir kazan kaynıyor. Satıköy'de Halil'in demesi gibi kaynıyor, kazan kaynıyor. Yani belediyede ne bileyim bir iyi haber göremedik şimdiye kadar. Sadece bir iki kişinin, yönetimden bir iki kişinin çok iş az laf sloganından başka. Şimdi bugünlerde ne oldu yine? Bayağıca internet kaynıyor yine.
1: Evet evet Halit abi, şimdi aslında nereden tutmalı onu da pek
0: işte nereden tutacak,
1: neresinden tutulsa iş.
0: Evet.
1: Şu kazan konusuna biraz açıklık getirmek lazım. Bölgede kazanlar da çok. Yani suni kazan kaynatanlar da, gerçek kazan kaynatanlar da, ama kazanlar hakikaten kaynıyor. Adaylar
0: kazan çıkıyor. Kazan da bayağı var. Odun bilmiyorum bulabilecekler mi sonunda.
1: Yani şimdi öncelikle hayırlı olsun. Tabii adaylar var. Yönetim başarısız oldukça adaylar çoğalıyor gibi sanki.
0: Evet.
1: Ama biz tabii işin özünle ilgilenmemiz lazım. Yani lafla değil de, hani laf üretmek değil de, yapılan gerçek işlerle, gerçek verilere bakaraktan konuşmak lazım. Bugüne kadar yaptığımız gibi tabii. Bugüne kadar da hiçbir şekilde elde belge yokken veya herhangi bir olay yokken kimseyi nevi kötülemek, nevi çalışmalarını kötü demek,
0: evet,
1: veya iyi çalışmıyor demek zor. Yani bu bir karnesi vardır insanın. Bu seçilmiş arkadaşlarında bir karnesi olacak. Bunlar da belediye bütçesine yaptıkları katkılarla, yaptıkları projelerle, devletin verdiği paraların, her yıl verdiği normal paraların üzerine getirdikleri ekstra projelerle bunlar insan puanlandırılacak. Bunlara göre değerlendirme olacak halkın nezdinde de. Nitekim bu kazan kaynıyor deyince bizim de işte dün de bilmiyorum takip etmişsiniz açıklamalarımız oldu.
0: Evet.
1: Devlet kanadı da, bakanlıklar da lafa bakmıyorlar. Lafa puan vermiyorlar. Lafla işte peynir gemisi yürümez.
0: Evet.
1: Ne yapıyorlar Halit abi? Bütün belediyeler haliyle bütün her zaman olduğu gibi projelerde devlet bir proje açtığı zaman yarışa giriyorlar. İşte 330 civarında bir belediye Yunanistan çapında da her bir programa ekip arkadaşlarıyla işte projeleriyle bir yarışa giriyorlar ve bu projeler maalesef devlet herkese veremiyor. Yani bu en son dün duyurduğumuz işte 194 milyon euroluk tarım arazilerine giden toprak yolların asfaltlanmasıyla alakalı bir program vardı. Bunları değerlendirmek için belediyeler de birçok proje verdiler.
0: Evet.
1: Ama bunlar ne yapıldı Halit abi? Bunlar puanlama usulüyle, nasıl diyoruz, seçte gerçeklere bakmak lazım, önüne projeye almak lazım. Ve puanlama usulüyle değerlendirildi ve 325 tane yaklaşık Yunanistan çapında proje verildi. 194 milyon euro.
0: Evet.
1: Bizim belediyemiz de projeler hazırladı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu projelerin yapılma aşamasında iyi niyetli olarak başkanımıza dedim ki bir iki tanesinin uygun yer olmadığını, bunu bakanlıkların kesebileceğini, yani hatta değerlendirmeyebileceklerini bile, yani bu programın 3 milyon euro başvurulacaksa olabilecek yerlere, bakanlığın öngördüğü veya daha çok puan getirecek yerlere başvurulması gerektiğini birebir de kendisine ben ilettim. Fakat işte bakanla konuşulduğunu, bu sıkıntı olmayacağını söylediler ve bildikleri gibi yaptılar. Nitekim işin sonuna geldiğimizde Halit abi, bu 4 tane projemizin 3 tanesi hiç değerlendirmeye tabi tutulmadan iptal oldu.
0: Baştan elendi yani.
1: Baştan elendi Halit abi. Evet. Yani aldığı puanlar iyi olsa bile kriterlere uygun olmadığı için, yanlış bölge, yanlış alan, yanlış yol seçildiği için otomatikmen iptal oldular. Bunlardan sadece bir tanesi Basırköy'deki, o da sebebini bilmediğim düşük puan aldı. Yani 60 puanlarda aldı. Bu programa giren en düşük puan 70'ti. Evet. 325 tane proje onaylandı. Eğer 150 tane daha üstüne onaylansaydı bizim bu da girecekti. Ama 4 taneden 3 tanesi. Sonuç olarak Halit abi, ben dün yazımın başında da dedim ki bu projeler duyurulurken büyük reklam yapıldı. Az laf çok iş dendi.
0: Tabii.
1: Ben de haliyle işi ters çevirdim. Çok laf az iş diyerekten bunu duyurduk.
0: Evet.
1: Dolayısıyla belediyemiz ekstra bir kaynaktan bu dönem için mahrum oldu. Bununla alakalı diğer belediyelerin, Şapçı Belediyesi aldı, Mustafçova aldı, bunların gerisinde kaldık. Eskiden onlar bize bakıyordu, şimdi olay bölgemizde maalesef biz onlara bakar olduk.
0: Tersine.
1: Ve bu projeleri alamadık. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Projeleri üretirken hakikaten laf yapmamak lazım. Biraz da kulak vermek lazım. Tecrübeli insanları dinlemek lazım. Oyu alacağım, söz verdim değil de en büyük projeyi nereye yapabiliriz, en çok puan nereden alırız, en iyi hizmet nereye gider, en çok hangi tarlalar faydalanabilir. Mesela ben örnek vereyim, Hebilköy'e yapılacak oralar başka bir bölge, oralara bu program, başka bir programa girmesi lazımdı bunun.
0: Evet.
1: Hebilköy'e yapılacak olanı ben özellikle söyledim, Kurcalı köyünde vardı, Kurcalı'da tarla yolları vardı, bir önceki bizim rahmetli muhtar abimiz vardı, biliyorsunuz vefat etti.
0: Evet.
1: Onunla beraber bugünlerin projesini yapmıştık biz. O yolu belirlemiştik. Hangi yolu yapacağız, hangisini yapacağız diye. Fakat en çok tarlanın olduğu, en çok nüfusun olduğu, en çok hizmet görecek yollar yerine olmayacak. Başka programlara girecek. Tabii hepsi olsun ama başka programlara girecek yerler bu programa girdi. Dolayısıyla belediyemizin en kötü ihtimali 2 milyon parasından oldu. Ekstra bir paradan oldu.
0: Evet. Peki şimdiye kadar bir iki yerde biz başkanın resim çıktığını gördük. İşte mesela bir Dombruköy altı yolu, bir tane Büyük Sirkeli'de dere temizleme, periferyanın eşeklerde dağıttığı lastikler. Yani bunların içinde, bunların yeni yönetimin tuzu var mı hiçbir çorbada?
1: Şöyle Küçük Sirkeli'deki olaya değineyim. Küçük Sirkeli'de bizim zamanımızda olan büyük taşkınlıklardan yolların altının yenmesi, çökmelerinden dolayı eyalet tarafından proje başlatıldıydı. Bunun ihalesi yapıldı. Yapım aşaması şimdiki yönetim zamanına geldi. Bunun belediyeyle hiçbir alakası yok.
0: Evet.
1: Onun haricinde Dombruköy yolu da zannediyorum şimdi eyaletle belediye çalışıyor ortak. Orada zannediyorum buradaki belediyemiz yaptı projeyi, eyaletten ödenek oldu. İkisi beraber bu projeyi yürüttüler.
0: Evet.
1: O bizim zamanımızdan değildi oradaki proje.
0: Ha, daha sonra oldu yani.
1: Evet, daha
0: bak
1: sonra
0: gördün mü bir de proje yapmışlar.
1: Şunu söyleyelim. Son Omurluköy'e yapılan 400 metrelik işte 200 bin küsür euroluk bir proje asfalt atıldı. O da daha önce bizim Dombruköy Basırköy'ü birleştiren tarla yolların bu dediğimiz programı almıştık biz, tarla yollarının asfaltlanması, bir de Kozlukepir'e yapılan aynı projeydi, iki yere bölmüştük, Sirkeli bölgesi, Kozlukepir bölgesi. O projeden olduğu için, bu proje yapıldığı için zannediyorum bakanlıktan bir para arttı, yapılan indirimlerden dolayı ihalelerde. O parayı da belediyelere duyurdular, sadece bizimkine değil, dediler ki bu kadar para var, siz de bir yolu gösterin, orasını yapın. Böylelikle de eğer bu projeler olmasaydı Omurluköy yolu da olmayacaktı. Yani buna bağlı olarak para gönderildi ve o şekilde yapıldı. Son güncel olarak ondan bahsetmek isterim.
0: Evet, evet. Şimdi sen tabii bu işleri şey biliyorsun. Bir belediye başkanı danışmanlarla yardımlaşma içinde olması mı daha iyi, yoksa danışmanı saymayıp sadece para almak için öyle danışman alınması, çünkü öyle söyleniyor son zamanda. İşte ona oy kullananlar var birinci sırada, bir de akrabalar var, damatlar falan. Yani bunlar mı yani danışmanın önemi nedir bu belediyecilikte?
1: Şimdi Halit abi, öncelikle şunu çok çok önemli bizim bölgemiz için. Yani ben ne dersem veya ne istersem veya şunu dinlemezsem yaparım diyorsan çok yanlışlar olur. Önce istişare Halit abi.
0: Evet.
1: Ben bu yönetimde açık söylemek gerekirse istişare görmüyorum. Yani bizim dönemimizden örnek vereyim. Biz her yıl iktidar muhalefet bütün muhtarlarla ayrı ayrı istişare toplantıları yapardık. Derdik ki bu dönem biz sizin köyünüzde ne yaptık, ne yapamadık, ne beklerdiniz, biz niye yapamadık veya ne zaman yapabileceğiz şekilde hem talepleri hem yapılanları değerlendirme fırsatı bulurduk her yıl. Kendi meclis üyelerimizle bunları bu veri tabanını oluşturduktan sonra kendi meclis üyelerimizle istişare edip kararlar verdik. Eğer bu kararlar olmazsa daha sonra ben şimdi yemeğin nasıl piştiğini size sıradan tutuyorum. Yani evet, bu istişareler problemlerin öğrenmenizde çok büyük katkı sağlardı. Bu muhtarlarımızı dinlemek, bölge insanını dinlemek çok büyük katkı sağlardı. Bunları çözüm bulmakta sizin seçeceğiniz danışman, sizin çalıştığınız mühendis arkadaşlar da çözüm bulmaktan geçerdi. Yani şöyle danışman bizim zamanımızda, bizim şimdiki belediye çok şanslı aslında. Bir tane tekniki presiye kurulu değildi bizde. Bir evet, tane mühendis vardı sadece mek.
0: Evet.
1: Yani biz Gümülcine Belediyesi'nden imza almaya giderdik yani projeler için. Getirdiğimiz noktada bir tekniki presiye kuruldu ve hiçbir belediyeye bağlı kalmadık. Ama devlet öyle güzel kanunlar çıkardı ki o zaman dedi ki danışmanlarını yetersiz var Yunanistan genelinde tabii bu. Dediler ki danışman arkadaşlarda da teknik danışman arkadaşlarda da projelere imza atma yetkisi verdi. Dolayısıyla evet, danışman arkadaşları da biz mimar mühendis olarak seçtik. Dolayısıyla proje bu tabii ki ta ki genel sekretere kadar. Evet. Bütün arkadaşlarımız böyle bir kadro oluştuğu zaman dolayısıyla zaten belediyelerde projeler öngörülüyordu. Projeleri anlama, kavrama, yapma yeteneğine sahip olduk hatta ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık. Ve şöyle bir örnek vereyim, sizi hatta davet etmiştik. Antoni Streçis programları vardı. Dediler ki bize her belediye işte 7-8 milyonluk bir başvuru yapabilecek COVID öncesiydi. Biz Halit abi bu ekip arkadaşlarla, danışman arkadaşlarla, dışarıdaki mühendislerle 15 milyon euroluk program hazırladık. Söyle şunu, proje hazırladık. Fakat evet, COVID girdikten sonra bunları maalesef 3'üne 5'ine onay alabildik. Devlet oradaki paraları otomatik menşe sağlık alanlarına falan aktardı. Şöyle diyelim, bu projeler, hadi proje yapılmıyor, yapılamıyor şu anda ama o kadar projeler var ki ellerinde şu andaki yönetimin. Bunları değerlendirseler, yani şu ana kadar değerlendirilenler ihalesi olmuş bitmiş hazır olanlar.
0: Ay, askıda olanlardan hiçbir başarı yok yani.
1: Bir başvuru yok, bir sonuç yok, bir programdan şunu aldık yok. Oh, yani evet, belki en azından en azından bir 5-6 milyon euroluk, en az diyorum bak, yani 6-7-8 milyon euroluk bir proje kenarda duruyor. 10 milyon da olabilir bu. Yani bu bunlar hala mı hala hiçbir onay alınmadı. Belki program çıkmadı ama bir tanesinden çıkmaz.
0: Yani
1: dolayısıyla yani evet, bunu şöyle diyelim, yani bir Kurcalı köyünün dere ıslahı 3,5 milyon euro civarında. Yani sadece bir tanesini söylüyorum. Yani Domruköy kapalı spor salonunun çevresinin düzenlenmesi, yürüyüş alanlarının olması, açık hava tiyatrolarının olması, aynı yerde araba parklarının, mangal yerlerinin olması 2 milyon euro bir proje. Hali hazırda bekliyor. Medikoz yani, meydanı evet, düzenleme projesi başvuruldu o zaman. Onay alınmadı, hazırda duruyor. Omurluköy içme suyu hazırda duruyor. Kozlukepir deposu değişmesi, ana boru hatlarının işte Taşkınlar, Payamlar, Üçgazlar köylerine falan bu proje onay aldı, hazırda duruyor. Ya bunlardan hiçbir tanesi değerlendirilmedi şu ana kadar.
0: Evet. Demek
1: hatta
0: ki
1: geçen gün evet, kulağıma geldi bizim köy muhtarımızla konuşmamızda, ya böyle böyle köyün ben bahsediyordum Kozlukepir'in işte şu projesi var falan diye. Maalesef üzülerek başkan demiş ki yani ben o böyle bir proje elimizde yok.
0: Yani projenin olup olmadığını bile bilmiyorlar.
1: Üzülerekten söylüyorum. Bunu ben şahsen bizim muhtarımızla olan, ondan sonra ben onaylanmış projeleri bir bir kendisine verdim. Eğer başka zaman olursa bak ki muhalefetteydi o zaman şimdiki başkanımız. O zaman beraber onaylamıştık bunları. Oylamıştık, kabul edilmişti.
0: Evet.
1: Yani evet, bunlar hiçbir şey uğraş... Bir çamlık projesi var Kozlukepir'in. Baştan aşağı yenilenmesi, piknik alanları, yürüyüş alanları, spor malzeme aletleri, spor yapılması için çocuk oyuncaklarının girmesi gibi bir çamlık Kozlu Kepir çamlıktaki duruyor kenarda.
0: Evet.
1: Ne bir başvuru ne de bir, yani korkuyorum ki bunlar 2028'e kadar
0: dağılacaklar tamamen. Tamamen dağılacaklar.
1: Evet. Bunların yani şimdi ne diyoruz, hani çalışma, bir kişinin, bir ekibin, bir yönetimin çalışmadığını göstermek için elde verilerin olması lazım. Ben oraya buraya değil, bu verilere göre, bu projelerin hayata geçmemesine göre, bu projelerin alınamamasına, iptal edilmelerine göre konuşuyorum. Yani eldeki verilere göre hareket ediyor, buna göre konuşuyorum. Ha, tabii ki onların kendilerine sorursanız çalışıyorlar. İşte şuradaki hendek tıkanıyor, oradaki çöpler toplanıyor. Şuradaki çocuk parkının kapısı tamir ediliyor. Geçen gün ya üzülerek Kozlukepir Belediyesi'nin bir haberine şahit oldum. Çocuk parklarını işte uygun hale getiriyoruz. Bir boyama yapılmış.
0: Evet. Gıngıraşçı bir daha söyle.
1: Bile belli olmuyor boyamanın yapıldığı.
0: Gıngıraş.
1: İşte uygunluk alması için çalışmalar. Ya arkadaş yapmayın. Kozlukepir Belediyesi'ne yakışmıyor. Kozlukepir çöpünü toplamak, belediyenin oradaki çöpleri toplamak yakışmıyor haber olarak vermek.
0: Evet.
1: Yakışmıyor bunları haber olarak vermek. Yakıştıramıyorum şimdiki yönetime, genç arkadaşlara. Çok çok daha aktif olmaları lazım. Yani belki iyi niyetli olarak çalışıyorlar belki, ama bizim zamanımızdaki o Covid zorlukları yok şu anda Halit abi. Bizim zamanımızda 1,5 milyon taktika gelir varken şu anda 3 milyon gönderiyorlar belediyelere. İki katına çıkmış durumda bunlar.
0: Evet.
1: Ve buna rağmen bizim zamanımızda yapılan işlerin onda biri olmuyor. 41 tane çocuk parkı yapmıştık Halit abi. Sıfırdan. Bir tanesini boyayıp reklam diye satılıyor şu anda.
0: Evet.
1: Olmuyor, yakışmıyor yani yönetime. Hiç yakışmıyor bunlar.
0: Evet.
1: Bunları söylemek ve eleştirmek zorundayız. Hiç kimseye karalama atmak veya yalan söylemek gibi durumum yok. Bunların hepsi mevcut. Projeleri de mevcut. Yalan söylüyorsak buradayız. Çıksınlar desinler ki bunu atıyorsun sen ya. Ama bunlar elde varken de konuşmamız lazım. Bugüne kadar işte bir yıl dedik, öğrenecekler, ikinci yıl işte şunu olacak, üçüncü yıl. Üç yıl geçiyor neredeyse. İnsan evet. Bu yapılan bir de ne olsun, bir arkadaşımın biri bugünlerde bugün geldi dedi ki biz senin ya ne istiyorsun sen daha dedi. Senin projeleri bitirdik biz.
0: Evet.
1: Ya Allah aşkına sen benim projeleri ne demek bitirmemek? Bunu onaylanmış. Yani mecbur bitecek bunlar ya. Sen oraya kimi koysan bitirecek bunları. Bunların belediye başkanıyla alakası yok.
0: Evet.
1: Onaylarla alakası, onay almış bunu. Yapmayacak mısın? Bunu da mı yapmayacağız yani? Bunu bize ne olarak gösterecek yani? Bunu iyilik olarak mı gösterecek? Şaştım kaldım bugün.
0: Zaten yapamaz. Yapmadıkları var
1: ya,
0: bir sürü.
1: Durdurabilir işte, engel olur, şu olur, ödemeler gecikir falan, ama yani bunları da nimet diye bize yutturmasınlar Allah aşkına.
0: Evet.
1: Yani var olanın da yaptık da şunu bunu. Olmaz Allah aşkına, hiç olmaz. Bak o kadar gençlerimize halı sahalar yaptık. Kapalı spor salonunu baştan aşağı yeniledik. Ya basket voley sahaları yaptık. Ya hiçbir tane yok ortalıkta. Bir tane ya. Bir tane proje ver iste ya. Elektriklerini bağlayamadılar Halit abi.
0: Evet.
1: Elektrikleri bağlanmadı Basırköy'ün.
0: O kadar başarısız yani.
1: Yani niye Basırköy'ün dedi. Burada Sinan arkadaşıma da selam gönderiyorum Basırköy'den. Niye sen bunların elektriklerini yapmadın dedi. Bize bıraktın. Ya arkadaş, bunların elektrikleri ihaleyle 50 bin euroya oluyorsa kendimiz dışarıdan alıp da 10 bin euroya yapıyoruz. Ondan yapmadım ya.
0: Evet.
1: Hepsini biz böyle yaptık zaten. Çocuk parklarında böyle yaptık. Ne kadar minimuma çıkarıyorsak o kadar yaptık bu işi yani. O öyle de yapılması lazım. Ama bugün geldiğimiz bu noktada üzülerek ya 5,5 milyon euro para aktardı 2025 yılından 2026 yılına belediye.
0: Evet. Peki bu Karacalgün'ün bir tane dillere destek olan bir su meselesi vardı. O çözüldü mü?
1: Karacalgün'ün suyunu en güzeli muhtar arkadaşla konuşun. Oradaki olayı son güncellemeleri bilmiyorum Halit abi ne yaptılar. Bir iki bir çalışma oldu oralarda ama en güzeli o köyün muhtarı, size izah edecektir onu.
0: Evet. Peki Rıdvan, şimdi seni bulmuşken bir iki sorum var. Belediyenin özel gelirleri de var bu pervanelerden falan.
1: Evet.
0: Bu pervanelerden bu parayı almak için doğrudan belediyeye geliyor bu para, yoksa proje mi üretmen lazım?
1: Hiçbir proje üretilmeden bunların tarihleri var, belli tarihlerde gönderiyorlar halde. Hiç proje yapmanıza gerek yok. O belediyenin tamamen bir hakkı.
0: Evet.
1: Devlet tarafından verilmiş bir pososto, bir yüzde olarak işte %1, %2 bu bölgenizde bulunan pervanelerin gelirlerinin %1'i mi 1,5'u mu bizim belediyemize gelir.
0: Bu da demek ki para sıkıntısı, para sıkıntısı yok o kadar fazla. Demek
1: ya
0: ki.
1: Halit abi diyorum ki 25 yılından 26 yılına 5,5 milyon euro para aktardı belediye. Ne demek bu? Evet, 2025 işte. Yılında işte 1 milyon borcun olsa 1,5 tamam kullan borcunu ama ya 3 milyon parayı niye kullanmıyorsun arkadaş? Bu ve deniyor ki duyuyorum kulağıma geliyor Halit abi zaten bekliyordum. Ya biz para biriktirdik bak siz borçlu bıraktınız biz para biriktirdik.
0: Ya, evet,
1: ya Allah aşkına
0: evet.
1: 50 milyon parası olan bir belediye benim köyümde, köylerimde benim Kardere'mde insanlar yollardan gidemiyorsa 100 milyon olsa ne olur Halit abi?
0: Tabii.
1: 100 milyon olsa çocuklarımız bizim burada bakın sosyal etkinlikler oldu. Açık hava sinemaları düzenlendi. Kapalı sinemalar oldu. Karacaoğlan'da sinema başladı. Çocuklara bin türlü etkinlikler oldu. Hiçbiri yok Halit abi. 100 milyon euro olsa bu çocuklar bunlardan faydalanamadıktan sonra bir uçurtma uçuramadıktan sonra bir çocuk şenliği olmadıktan sonra ben ne yapayım bu 50-100 milyon euro Halit abi?
0: Tabii.
1: Bu belediyelere bu paraları belediye başkanları yönetimler kullansın diye yapılıyor veriliyor. Hatta ve hatta fazla kullanılıyorsa üstüne bu belediye batmasın diye para veriliyor Halit abi.
0: Yani o kadar kolaylıklar
1: ya
0: da var.
1: Tabii ki biz geçtiğimiz dönemde o kadar hızlı çalışıyorsunuz ki belediyemiz bu aldığı projeleri hızlıca bitiriyor ve dolayısıyla bunun parası devletten gecikince borçlu duruma düşüyorsunuz. Bu borçlu falan filan da ayakları buydu yani işte belediyeyi borçlu bırakıldı. Hayır ya belediyeyi bir euro borçlandıramazsınız eğer içeride kaynak yoksa.
0: Evet.
1: Ama hızlı çalışıyorsanız biz o hızlı çalışmadan borç gösterdik. 1,5 milyon euro devlet bize batmayalım diye para verdi. Bu devlet Yunanistan'ı batırmadılar Halit abi 300 milyar verdiler. Kaç milyar verdiler?
0: Evet.
1: Yunanistan da belediyeleri batırmaz. Ama çalışacak yönetim sonuna kadar çalışacak yönetim lazım. Bu kaynakları kullanmak marifet. Kullanmamak marifet değil. Bakın çok önemli burası. Kullanmamayı kaynak olmayı marifet gibi gösterecekler.
0: Evet. Evet.
1: Ya bu projeler yoksa, bu insanlar zor durumdaysa, bu sularda sıkıntı varsa, bu kaynağın ne anlamı var? Bunun eğer yoksa problem. Tamam para yoksa kimse bir şey diyemez zaten ya kaynak bu kadardı ama Allah aşkına 5,5 milyon aktarılmasın. Öyle korkuyorum ki bu 5,5 milyon 6-7 milyonları bulacak önümüzdeki yıl.
0: Böyle giderse
1: yani
0: bulacak.
1: Bunun değerlendirilmesi lazım. Para yok, hiçbir şekilde mazeret olamaz şu andaki yönetime. Bizim bir önceki yönetime gelen paranın iki katı hiç proje yapmadan geliyor Halit abi. Hiç proje yapmadan.
0: Evet. Yani
1: bu kadar söyleyeyim. Yani bu kadar yani rakamlarla kafa karıştırmayalım ama o dönem zor dönemlerin bitti. Şimdiki dönemler var. Şimdiki dönemler çok rahat dönemler.
0: Peki bu yönetimin en iyi yaptığı bölüm reklam bölümü mü? Onu da yapabiliyorlar mı?
1: Şimdi ben daha çok böyle havadan şeyleri konuşmasını sevmiyorum Halit abi. Yani sosyal medyadan işte abartma, kabartma, köpürtme olaylarına pek girmedim. Girmem yapılanlardan da anlamam. Ben Halit abi proje konuşurum. Yapılan projeleri, yapılamayanları, iptal olanları, gerçekleri konuşmak çok hoşuma gidiyor. Oradan öte bunun da kararını halk versin yani. Ama bu bir yere kadar gider Halit abi.
0: Evet.
1: Bu sosyal medya işte belediyeciliği bir yere kadar gider. Bir yerde tamam. Çaf durur daha da kötü olur işler.
0: Evet. Evet. Yani tabii biz işin takipçisi olacağız. Bakalım inşallah düzelirler ama hiç sanmam. Zaten seçimler geliyor yavaş yavaş.
1: Biz buralardayız Halit abi. Seçimler de geliyor. Eğer başarısız böyle devam ederlerse biz hiçbir yere gitmedik buralardayız.
0: Evet.
1: Tekrar elimizi taşın altına koyma hazırız.
0: Evet. Ben teşekkür ediyorum. Tabii konuşacak çok şeyimiz var daha da bir başka zaman da
1: evet.
0: Burada birlikte bu konuları şey yaparız. Yani inşallah derler biz ay neye bakarlar yani sadece bize kızmazlar bunları doğruları konuşuyoruz diye. İnşallah bakarlar aynaya ve de düzelmeye çalışırlar yani.
1: Şöyle Halit abi yaz geldi. Başkanımız çocuk şenliklerine gidiyor. Yastıköy'e gitti. İnşallah bizimkilerine gelmiyordu. O zaman biz demek ki gelmesi
0: evet.
1: Lazım. O zaman bizimki gelmediği için
0: yok,
1: diyorum.
0: Yok son görmedim. Zamanda mevlid ve düğünlere oradan öğrendi şimdi.
1: Ya
0: gelir.
1: Onlara zaten herkes gidecek Halit abi.
0: Evet.
1: Ben de gidecektim. Yani insanlar davet ediyorlar onları kırmak olmaz. onlarla bir siyasetçiyi yargılamamak gerekir ama şu sosyal etkinlikler bizim bütçemize girdi. Ufak bir meblağ girdi. Ya şu çocuklarımız artık birazcık başka yerlere gitmesinler. Biz örnek alınıyorduk. Başka Gümülcine Belediyesi, Yassıköy Belediyesi, Mustafaçoğlu Belediyesi bize geliyordu. Çamlı evet. Zaten bizdeydi etkinliklerde. Bir evet. Proje üretmeleri lazım. Tamam hadi bizim devamımız yapmak istemeyebilirler. İşte uçurtma şenliği falan ama bu çocuklarımıza bir şeyler katmamız lazım. Yani çok büyük meblağlar değil 5-10 bin eurolarla çok şeyler yapılabiliyor. O yüzden en azından bu noktalara da eğilmeleri lazım. Köylerden ben tavsiye ediyorum. Köylerden çok büyük tepkiler alıyoruz. Çok arayanlar var. Artık daha çok köylerin yollarıyla alakalı geçemiyorlar, gidemiyorlar. İşte fotoğraflarla köyler aynı şeyi konuşmuyor Halit abi. Evet. Fotoğraflarla bir bakıyorsunuz 2 günlük bir yol temizliği işte şu köyün yolları yapıldı. Halbuki bir yol yapılık. O köyün yolları değil, o köyün bir yolu yapılık ama algı olarak işte sanki bütün köyün yolları bitirip arkasından arıyorsun haberi görünce yok ya diyorlar işte bir yol oldu. Ama bunlar ne demişler, yalancının mumu yastığa kadar yanar. Başı ağrır yönetimin bu işler.
0: Evet, evet. Siz peki Tebile söyledikleri zaman size de kızıyorlar mı bana kızdıkları gibi?
1: Vallahi Halit abi yani herkese de saygı göstermek lazım. Bize de kızan var. Normaldir yani bunlar. Ama kızacaklar diye de doğruyu da söylemekten vazgeçmek olmaz Halit abi.
0: Evet tabii.
1: Neyse o yani kızabilir eleştirir. Biz gene dikkat ederseniz bak çok seviyeli eleştiri yapıyoruz. Hiçbir şekilde ottan eleştiriler ottan şey, pislikler atmıyoruz. Evet. Yani hiçbir şekilde çukur siyaseti yapmıyoruz. O zamanlar çukurların içine fotoğraf girip de çektirenler bugün piyasada yok. Şu anda ses çıkmıyor hiçbirinden.
0: Evet. Kayboldular yani.
1: Çukur siyaseti ama biz böyle çukurların içine inmedik, inmeyeceğiz. Ama büyük projeleri de söyleyeceğiz Halit abi.
0: Evet. Evet çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize verdiğiniz bu bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar Halit abi. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Evet yani aslında Rıdvan Ahmet doğruları söylüyor. Yani bu kadar proje bıraktım, onaylanık projeleri yürütemiyorsunuz. Laf ebeliğine gelince de birincisiniz. Benim için bir sürü şeyler konuşuyorlar, bir sürü şey. Şimdi tabii ben her zaman benim düşmanım değil bir defa. Kozlukepir Belediyesi yönetimi de başkanı da değil düşmanım. Kardeşlerim benim hepsi. Ama olan bir şeyi de şimdi Radio City başkan baştan da problemliydi bizimle. Yani olabilir. Yani herkes yıldızı barışmaz herkesle. Ama sen lazım her şeyde birinci olman, hiçbir yerini eleştirecek kimse bulunmasın. O zaman amenna. Her yerin hata dolu, her gün bir gaf yapıyorsun, her gün birileri bir şeyler söylüyor. Şimdi ben kalkarsam bu arada basını, kaç tane basın Kozlukepir Belediyesi için bir şeyler yazıyor diye sayabilirim. 5 tane, 6 tane, 7 tane. Tabii bunlar düzelmeyecek şeyler değil. İnşallah yarın Erdem Hüseyin başlar iyi çalışmaya. Evvela o danışmanlarını akrabaları çıkarır. Akrabalara aylıkları cepten versin. Yani devletin şeyiyle geri kalan işler aksıyor. Ben danışmanlarla da bir düşmanlığım yok. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Zaten 3 kişi kalmıştık bu arada. Ona bir tekme, buna bu yumruk. Onu yapmayacağız ama olan hataları da söylemeden de edemeyeceğiz. Şimdi bu 2-2-4 bunun da altını çizmek lazım. İşlerinde çok iyi çocuklar var. İyi niyetli. Gerçi bizim azınlıkta yerel yönetim veya yönetim olanlarda iyi niyet olan çok kişi var, hepsi iyi niyetli. Ama herkes iyidir. Aksini ispat edene kadar bu böyle. Şimdi biz dersek işte belediye denk çalışmadı, olmadı diye. Yani olmadı demek bir şey olduktan sonra demiyoruz. Olmadıktan sonra söylüyoruz bunu. Yani bir adama bir kürek vermişler. Bir oda altın dolu. Gir demişler, bu kürekle ne kadar altın alabilirsen hepsi senin. Adam öyle bakmış, böyle bakmış, ben bu odayı bütün götürebilir miyim? Küreği bir tersine sokmuş şey yaparken altından içine. Bir tane kalmış, o da titremiş, eli o da düşmüş. Bir kuruş, bir tane altın alamamış. Şimdi bu belediyecilik de böyle. Yani bizim 2004'ten beri bu yayındayız biz. 2004'ten beri bu konularla hep uğraşıyoruz, hep uğraştık. Neler neler neler. Mesela bir gün Hemetli Belediyesi'nde bir belediye arabası varmış. Onun da tabelaları ikide bir daha halla işi olurdu o zamanlar işler. Tabelası bir gün var, sonraki gün yok. Almışlar, orada çalışanlar gelmişler. Buraya gümürcüne pavyon aramaya, affedersiniz, belediyenin arabasından. Biz bunu haber aldık. Bazen de bize kuşlar da haber veriyorlar. Böyle oluyor bu Sirkeli Belediyesi ile de. Şimdi ben bir açık ilan etsem var mı konuşacak diye 15 kişi şey yapacak. Fazla da, çok fazla rencide etmek, rencide değil de çok fazla da üstüne gitmek istemiyorum. Belki düzelir belediye yönetimi. Yani ondan sonra da yine ilk alkışlayacak Radyo City olacak onları. Yani başka radyoların başka işleri var. Onlar pek öyle ifak tefek işlere şey yapmazlar. Bizim zaten baştan beri söylediğimiz bu. Hiçbir iş yoktur bizi ilgilendirmeyen, hiçbir iş yoktur altından kalkamayacağımız. Yani bunu söylerken biz her zaman söylüyoruz. Şimdi şeylerde biraz problem var. Mesajlarda sayfa yeniledikten sonra geliyor mesajlar. Şimdi Hüsamettin Saraylı, merhaba, kolay gelsin diyor. Sevgili Hüsamettin kardeşimiz, Güner Demirci, kolay gelsin Halit abi, iyi yayınlar diyor. Sevgili Güner, size de iyi dinlemeler. Zekeriya Öztürk, bizim Kara Ömerler aşiretinden sevgili kardeşim Zekeriya, hayırlı yayınlar Halit abi, kolay gelsin diyor. İstanbul'a sevgiler Zekeriyacığım. İşte burada bize kalıyor yılanı deliğinden çıkarmak. Ne yapalım yani, bazen öyle bazen öyle geçiyor günler. Gene Mayıs geldi. Daha dün yılbaşını nasıl yapacağız diye derdik. İşte ağaç mı kestin, hindi mi kestin diye. Mayıs olmuş yani, günler çok çabuk geçiyor. Vay haline ki bu dünyada hep dünyalık olan işlere onu bunu gambazlamaya, onu bunu aldatmaya, işte kardeşlerine bir çizi yer vermeyip de hacılığa gidip de öyle kendilerini bilmem ne zannettirenlere. Etrafımızda o kadar var ki, dün Kadriye Hanım gene bir tane anlattı. Hakikaten yani kardeşine bir kuruş yer vermemiş ama hacıya gitmiş. Yani demek ki her şey mubah. Yani nereden çıkarıyorlar bu işleri bazıları, onu da bilmiyorum. Bazısı gene işte bıçak elinde ya, erkekte doğmuş arkadaş. Nereden isterse biçiyor yani. Bilmiyor ki iki günlük dünya, bir de bakarsın gitmiş gombur gumbur, hiç kimseye hoşça kalın demeden. Yani velhasıl kerim, herkes çeki düzen vermesi lazım kendine. İster özel hayatta olsun, ister belediyede olsun, ister nerede olursa olsun yani halkına, toplumuna yararlı olmaya çalışmak ne kadar güzel. Herkesi iyi tarafından görmek önemli olan. Şimdi ben başka zaman da söyledim. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 200 dakikamız var. Ben başka zaman da söylediğim var. Azınlıkta bu araya bırakılmışık bir miktar insan o yükseleceğine öyle veya böyle %30'u kalmış bırakılanların. Bırakın şimdi o rakamlar büyük göstermek isteyenler de var ama şimdi taş çatlasan bu arada 3 kere saysan azınlık fertlerini 50-60 binden yukarı çıkmaz. Çünkü bir köye gidiyorsun 130 kişilik köy veya 130 hane kalmışlar 30 hane. 100 hanesi kaybolmuş. Ve öyle de eriyor yani gün günden 20 sene sonra gidersen gene bırak köylerde insanları yani canlı olan köyler daha az olacak. Bu da gösteriyor yani görünüyor. İnşallah yalancı çıkarım. Çünkü her şey bizim aleyhimize. Birbirimizle uğraşmak, birbirimize taş atmak, birbirimize hava atmak, birbirimize laf atmak hepsi bizde. Ne kadar alaturka, balaturka, entrikli şeyler varsa hepsi bizde. Yani ya komşun 5 para çıkarmış, 5 adım öne gitmiş. Ya onu kıskanacağına ya sen ondan daha çok çalış da ilerle ya da sevin. Çünkü sen gidip de zorda kaldığın zaman yine öyleleri sana fayda olacak faydaları. Şimdi gidip de 5 kuruşu olmayan adam sana ne faydası olacak? Ondan da kıskanmayı falan bunları bırakalım. Sonra bazı kardeşlerimiz bazılarının şeylerine kanıp da bazı hatalar da yapıyorlar ama onlar o hatayı yaptıklarına inşallah ölmezden evvel anlarlar ve de geri dönerler. Gerçi öylelerin birçoğuna tekmeyi çakıyorlar. Yani işletip işletip işletip düşman edip bütün konu komşuyu. Vallahi eskiden kendini bilmem ne sanan cenazede mezarlığın o ortasında kalıyor. Ne sağdan selam var ne soldan selam var. Yani Allah da böyle şeylere düşürmesinler. Biz yine kardeşiz. Sadece bazı yöneticilerimizin dediği gibi yani bazıları günah işliyor bizim gözümüzde. Günahkar kardeşlerimiz diye. Biz ama onları da siz bizden değilsiniz diye hiçbir zaman diyemeyiz ve demememiz lazım. Onlar bir gün anlayacaklardır hata yaptıklarını ve inşallah tez zamanda anlarlar. Şimdi böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Derler karıncayı ezdik, belini incitmedik diye. Ve son söylediğimiz şeyi söylüyoruz yine. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo City'de kalın efendim.

geçtim, bu ömrü sende tükettim. Esir ettin bir tatlı söze, boynumu büktün hep

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: pestrofarodopis.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mikrofon. Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları da sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özellikle
3: çalışıyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş, yavaş.
4: Bir dakika.
2: Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım,
2: programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
5: Allah Allah, gene toz taşınımı uyarısı yapılmış ya arkadaşlar.
6: Aynen.
5: Toz taşınımı, böyle bir şey çıktı başımıza bir de. Tamam, eskiden beri olan bir şeydi ama bu sene çok oldu galiba bu toz taşınımı olayı. Afrika'dan gelen tozların bizim aracımızın üzerine konması ne kadar ilginç bir şey bu arada, değil mi? Ta Afrikalardan o develerin üzerinde dolaştığı toz toprak kalkıyor abi. Geliyor bizim aracımızın üstüne konuyor. Hayır, tam arabayı yıkatacağım diyorlar ki toz taşınımı olacak yarın. Hayda, yıkatmıyorum, hadi bu toz taşınımı da geçsin ondan sonra yıkatırım diye. O geçiyor, ondan sonra bir toz taşınımı daha geliyor. Yıkatmayın. Toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı derken tekerleme gibi oldu bu arada. Arabanın beyaz olduğunu unuttum ya. Vallahi yıkattıktan sonra aa beyazmış diyeceğim yani. Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: Biz radyo programcıların arkadaşlar böyle kendilerine has söyledikleri şeyler oluyor. Böyle cümle kalıpları falan, bilinçli ya da bilinçsiz. Mesela çoğumuz şey isteriz, bir kelimemiz olsun, bir sloganımız olsun, belli bir şekilde hitap ederiz size, ne bileyim bir şeyi kendimize has bir şekilde söyleriz, çok kullandığımız kelimeler vardır falan filan. Bunlar böyle biz radyo programcılarının bir şekilde karakterini oluşturur. Yani bazılarını bilinçli bir şekilde yaparız, bazılarını bilinçsiz bir şekilde yaparız. Mesela gönül dostunu kullanan çok vardır yani. Sevgili gönül dostlarım, gönül dostlarım, gönül dostlarım, gönül dostlarım aşağı, gönül dostlarım yukarı falan böyle konuşanlar çok var. Bizim bir arkadaş var, bilinçli olarak yaptığını zannetmediğim birçok böyle kendine has şeyi vardı, konuştuğu şeyler vardı. Yani program sırasında çok sık bir şekilde kullandığı, bilmiyorum farkında mıydı ama hiç de söylemedim kırılır falan diye. Kırılacak bir şey de yok yani, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama sürekli böyle onun programının montajlarını da bir dönem ben yapıyordum, yardımcı oluyordum. Abi sürekli kullandığı şeyler, yani sürekli o cümleleri duyunca, aynı şekilde söylediğini duyunca sürekli, insan montaj yaparken Allah'ım yine aynısı falan. Ya aynı şeyleri duya duya koşma ya. Aynı şeyleri duya duya böyle. Şunu unutmam mesela. Ne zaman İrem Derici anons edecek olsa, programda bir İrem Derici şarkısı anons edecek olsa, şimdi de pop ikonu İrem Derici bizlerle diyordu. Ama hani bir kere bile es geçmiyordu. İrem Derici'nin ünvanı pop ikondu onun için. Ne zaman İrem Derici anons edecek olsa, diyorum ya, es geçmiyordu. Pop ikonu İrem Derici şimdi bizlerle. Pop ikonu İrem Derici'nin son teklisi şimdi radyolarınızda. Ama başka birisi için kullanmıyordu bunu ya. Sadece İrem Derici için söylüyordu pop ikonu. Sadece o pop ikonuymuş. İşte şimdi yepyeni bombasıyla pop ikonu İrem Derici sizlerle. Ha bir de bu vardı. Yepyeni bombası. En son bombası, yepyeni bombası. Hep böyle yani, o şu gözle bakıyordu. Yani bütün şarkıcıların çıkardığı şarkılar bomba. Ve hep de en son bombaları neyse onları çalıyordu. Yani işte Rain Man'in en yeni bombası. Bu kalıp hava ya bu arada, antiparantez. Tırnak içine en yeni bombası. Ya bunu her programda abartmıyorum, 4-5 defa söylüyordur yani. Sürekli bunu duyuyorum ya. Sürekli böyle konuşuyordu adam. İşte Tarkan'ın en yeni bombası. Sertab Erener'in en yeni bombası sizlerle. İşte şimdi Zeynep Bastık en yeni bombasıyla sizlerle.
1: Ay Allah'ım.
0: Bir bu vardı, başka neleri vardı ya. Böyle çok kendine has şeyler var. Sürekli bunları tekrarlayınca artık ezberlemiştim yani. Ha Jolly Joker abi. Jolly Joker eğlence mekanı, şarkıcıların sürekli konserler verdiği mekan ya da mekanlar zinciri mi neyse bilmiyorum artık. Böyle bir mekan ya, eğlence merkezi. Onu sürekli söylüyor daha. Sürekli programda Jolly Joker, Jolly Joker. Geçtiğimiz günlerde Jolly Joker'de sahne alan Simge. Önümüzdeki hafta Jolly Joker'de sevenleriyle buluşacak olan bilmem kim falan. Jolly Joker'de çıkmış Jolly Joker, Jolly Joker, Jolly Joker. Abi yani hayır. Artık demiştim ki acaba bir sponsorluk anlaşması falan mı yapmış adam yani? Sürekli Jolly Joker, Jolly Joker, Jolly Joker. Başka hiçbir yerde çıkmıyorlar mı yani bunlar? Ha şu abi mutlaka cuma günü programlarında şunu mutlaka söylüyordu. Cuma günü programı geldi. Hafta sonu plan ve programlarının yapılmaya başlandığı bu güzel cuma gününde. Fix. Günlerden cuma mı? Hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı. Hafta sonu planlarının yapılmaya başlandığı bugün. Hafta sonu plan ve programlarının yapılmaya başlandığı bu güzel günde. Cuma günü de bu abi. Herkes eksiksiz yapıyor yani plan programını. Kotardı kelimesini çok kullanıyordu. Sertab Erener'in Ozbi ile birlikte kotardığı bu güzel şarkı. İşte Murat Boz'un harika bir şekilde kotardığı. Gülşen'in yaklaşık 2 aylık bir sürede kotardığı yepyeni teklisi. Kotardı, kotardı, kotarmak. O kotarmış, bu kotarmış, şu kotarmış. Şey vardı bir de. Pazartesi abi. Güzel şarkılarımızla pazartesi sendromsuz bir gün geçirmenizi dilediğimiz bir günden falan. Pazartesi sendromunu üzerinden atacağınız bir gün. Şarkılarımızla pazartesi sendromunuzu hafifleteceğiniz. Pazartesi sendromsuz günler diliyoruz. Belki birazcık pazartesi sendromu vardır. Abi yani takmıştı adam pazartesi sendromunu. Hele pazartesi sendromu abi. Pazartesi sendromunu hissetmeyeceksiniz bizim programımızda falan. Başka şeyleri de vardı şimdi hatırlamıyorum ama yani böyle o kadar çok sürekli tekrarladığı aynı şeyler vardı ki sağ olsun. Güzel programdı ama eğlenceliydi yani yine de bir şekilde.
2: Tuncay Saran Show.

0: Bugün Dünya Meteoroloji Günü'ymüş arkadaşlar. Baştan meteoroloji diye okudum. Allah Allah diyorum. Geçenlerde bir arkadaş herkesin meteoroloji günü kutlu olsun diye mesaj atmıştı sanki, yanlış hatırlamıyorsam diye düşündüm. Yani bir yılda kaç tane meteoroloji günü oluyor diye düşünürken bir baktım o da meteoroloji günüymüş. Bir de bugünün özelliği arkadaşlar çocuk gelişimciler günüymüş. Kutlu olsun diyelim ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? Koronavirüs zamanlarına gidiyoruz.
8: Zaman makinesi. Mesela marketlerde çocukların alışveriş arabalarının içine binmesi olayı var ya. Ben ufak oğlanla markete gittiğim zaman mesela yanımda mümkünse sprey kolayı bulundurmaya çalışıyorum. Çünkü o da alışveriş arabasına biniyor. Ve binmeden önce arabanın sağına soluna böyle sprey kolonyayı iyice sıkıyorum. Geçenlerde yine bu işlemi yapıyorum, marketteyiz. Kafamı kaldırdım, market görevlisi bir abiyle göz göze geldik. Adam abi bana pişmiş kelle gibi sırıtarak böyle bakıyordu. Ne yapıyor bu adam diye. Ya farkında mısın bilmiyorum, bir koronavirüs geçirdik biz yani. Hani hijyen falan, yani bilmiyorum sende olmadı mı ama. Çok şaşırıyorum gerçekten. Bunlar aşırı şeyler mi arkadaşlar? Alışveriş arabasına kolonyayı sıkmak, çocuk içine binecek, her yerine elecek, ondan sonra o elleri ağzına sokacak illaki. Elleri ağzından çıkmıyor zaten. Öyle bir dönemdeyiz bu arada. Ellerini ağzından çıkar mı? Bütün parmaklarını da aynı anda sokmaya çalışıyor mümkünse. Bütün parmaklarını. Bir de çok kızdığı zaman bir huyu var, sincap gibi ya. Çok kızdığı zaman filan dört tane parmağını birden ağzına sokup o parmakları ıslatıyor. Sonra da o parmaklarla gözlerini siliyor. Böyle ilginç bir hareketi var, sincap gibi. Böyle yapmaya başlıyor yani. Parmakları ısır, ondan sonra çıkar gözlerini sil filan o parmaklarla. Bilmiyorum, bence normaliz ya. Bence normaliz. Böyle olmalı. Siz de böyle yapın. Ya parmakları ağza sokun, gözlerinizi silin değil. Alışveriş arabası meselesi. Ha bir de şey gördüm bak. Adamın birisi şeftali almaya çalışıyordu. Bir bakkal abi ekmek dolabının üzerine şöyle bir not asmıştı bir ara. O geldi aklıma şimdi. Lütfen gözlerinizle seçiniz ekmekleri. Hakikaten gözlerimizin böyle bir yeteneği var bence. Görüyorsun mesela yani. İlla o şeftalileri eline alıp sıkmana gerek yok. Ya böyle lastik top gibi hepsini yokladı adam ya. Hepsini elledi ya. Elini alıyor filan de ihtimamla yani. Hani göstere göstere bak. Hepsine dokunuyorum, tamam mı? Hepsini elliyorum. Vermiş gibi ya. Manifesto gibi. İnsan böyle baka kalıyor ya. Gerçekten akıl alır gibi değil.
9: Zaman makinesi.

0: Dünya ile ilişkisini kesen Kuzey Kore'de Koronavirüs oradaki koronavirüsmüş. Yani Kore'ye oradan koreno, hani biliyorsunuz müzik dünyasını, dünya müzik dünyası ne ya?
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Evet, şu an yan stüdyoda bir parti var galiba. Kısar mısınız diye bağırdım, duymadılar. Kısın diye bağırdım, yine duymadılar. En sonunda gideceğim yanlarına, göstereceğim günlerini ama bana yakışmayacak. Neyse, fon müziği olsun bize. Bugünkü fon müziği ihtiyacımızı onlar karşılasın. Ya dün bir karpuz aldım arkadaşlar. Abi gittim karpuzcuya, adam römorkun üzerine karpuzları dizmiş. Bir sürü karpuz var, irili ufaklı. Ben çok büyük bir şey almak istemedim. Hanım benden karpuz rica etti. Gittim adama dedim ki abi dedim çok büyük bir karpuz istemiyorum. Baktım böyle bir sürü kocaman karpuz var, devasa. Nerede yetiştirirlerse onları. Ya o büyüklerden alırsam eve götürmemin imkanı yok. Ya bir ekibin getirmesi lazım karpuzu. Mobilya gibi yani, getirip kuracaklar mutfağı. O yüzden dedim bana çok büyük bir şey lazım değil. Adam aldı bir tane eline. Birazcık büyücerek bir karpuz. Büyücerek. Dedim bu biraz büyük ya, bunu taşıyamam ben. Ama dedi küçükler olmamıştır, en güzelleri bunlar. İçimden de bir yandan diyorum yeme şimdi bizi abi yani. Büyük karpuz satacağım ayağına, şimdi küçükler olmamıştır falan. İçimden bir ses bunu söylüyor. Neyse adam o devasa karpuzdan küçük böyle piramit şeklinde bir dilim kesti, verdi bana tadına bakayım diye. Uzattı dilimi bana. Yok abi sağ ol diyormuşum, düşünsene. İstemiyorum. Ya adam o kadar kesmiş, tabii ki tadına baktım böyle, ucundan azıcık ısırdım. Dilimin hepsini orada yiyecek halim yok. Oturup böyle bütün karpuzu yiyormuşum. Ya tam anlayamadım diye diye komple karpuz bitiyormuş. Baktım güzel karpuz hakikaten, tadı güzel yani, normal bildiğin karpuz. Optimum bir karpuz tadı aldım. Süperdi. Neyse adam kucakladı karpuzu, tartının üstüne koydu. Yani sokak ortamı birazcık gürültülü. Böyle bir karambol oldu. Ya 250 gibi bir şey duyar gibi oldum ama emin de olamadım. Ya 250 ne olabilir ki yani, fiyatı olacak hali yok. Ya, kilosu olacak hali yok. 250 kilo karpuz olmaz. Tamam büyük ama o kadar da değil. Sonra adam 250 lira abi deyince emin oldum. Dedim 250 lira mı? Evet abi dedi, 250 lira. Şimdi normalde yok istemiyorum almayacağım derdim ama adam karpuzdan bir dilim kesip tattırdı ya şimdi. Karpuzu kesmiş oldu yani. Alayım abi dedim 250 lira da olsa, içim yana yana. Karpuz mu alıyoruz, ne alıyoruz? 250 liralık karpuz mu abi? Ya bildiğin karpuz yani, bir tane karpuzun 250 lira olması. Tarihte bu olaya 250 liralık karpuz vakası denir. Ondan sonra eve gittim, o karpuzu nasıl özenli kesiyorum. Aslında bir süre yemeseydik iyi olurdu o karpuzu yani. İlk önce böyle bir komşulara, eşe, dosta, akrabaya, arkadaşlara göstermemiz lazımdı. Bak bu 250 liralık karpuz diye. Instagram'dan falan fotoğraflarını paylaşmamız lazımdı. Efendim söyleyeyim yani, öyle bir karpuz çünkü. Özenle kestim böyle yani, bildiğin karpuza ihtimam gösterdim. Komple içini çıkardım, dilimledim karpuzu, parçaları ayırdım ve geniş cam bir kaseye koydum, streçledim, dolaba koydum filan yani. Çünkü özel bir karpuzdu.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdi? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: bizim radyoda birisi işe başladı. Şimdi ortada dolaşan yabancı biri var, tamam mı? Ben tanımıyorum elemanı. Bir iş yerinde yeni birisi işe başladığı zaman nasıl olur? Yani usulü nedir? Mesela gelip kendi kendini mi tanıtır diğer arkadaşlara? Yoksa tanımayanlar gidip kendisi mi sorar? Şimdi yalnız başına değil, konuşan vardı. Tanıyan tanıyor yani ama ben tanımıyorum. Ve hakikaten de baştan yeni çalışma arkadaşımız olduğunu anlamadım. Gelip kimse de tanıştırmadı. Ne yapmak gerekir yani? Gidip sormak mı gerekir? Sen kimsin? Düşünsene, ya da hiç tanışmıyormuşsunuz. Ve bu böyle gidiyormuş yani yıllarca. Tamam, bir şekilde adını öğreniyorsun, duyuyorsun konuşurlarken falan ama o da senin öğreniyor. Ama bir tanışma olmuyor ve bu böyle yıllarca gidiyor. Düşünsene. Böyle birbiriniz için hayalet gibisiniz yani. Bunun usulü nedir? Öyle kimse tanıştırmadı, en son gittim kendim tanıştım. 5 ay olmuş artık yani tanışmak lazım. Yok yok. 2 gün oldu ya. İkinci gün gittim tanıştım yani, baktım kimsenin tanıştıracağı yok. Bu arkadaşın adı Gökay, haberin olsun. Yeni işe başladı, ona göre diyen olmadı. Ben de gittim kendim tanıştım. Ona Bulgaristan abur cuburlarından verdim, çilekli bir gofret. Ben işe yeni başlayanlara çilekli gofret veriyorum, böyle bir huyum var. Şaka şaka. Evdekiler bir an önce bitsin diye. Bol bol dağıtıyorum yani gördüğüm herkese.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: olsaydı.
1: Kedimiz Tospik bir gece ödümü kopardı ya. Bu arada aslında adı Tospik değil, Hiro. Ama Tospik dedik, Tospik kaldı. Daha kolayımıza geliyor. Hiro olmadı abi. Hiro. Olmuyor. Ama Tospik ağza daha güzel oturuyor yani. Bizimkisi çok belli Tospik. Tospik. Tospik'le beraber yattığımız geceler. İki kişilik büyük yatağımıza ben yatıyorum. Hanım o günlerde yan tarafta çocukla beraber. Büyük yatakta ben tek başıma yayılıyorum. Yatağın yanında da daha önceden hanımın kullandığı ve anne yanı beşik dedikleri beşik var, yatağa tutturulmuş. Orada da Tospik yatıyor. Çok güzeldi ya. Ben yatmazlıklarımı yaptıktan sonra geliyordum, yatıyordum. Ondan sonra hemen o da geliyordu, tin tin tin böyle. Fırlıyordu yatağa. Ondan sonra anne yanı beşiğine geçip oradaki yerini alıyordu. Böyle kuruluyordu güzelce. Böyle bir gece rutinimiz vardı yani o zamanlar. Bir gece şöyle bir şey oldu abi. Gecenin bir köründe uyandım. Hafifçe gözlerimi açtım galiba. Tam net değil o anlar. Oda loş. Neredeyse karanlık. O kadar loş. Böyle Tospik'in olduğu yere doğru bakıyorum. Abi beynime nereden girdiyse bu düşünce. Birden bu kediye bir şey mi oldu ya diye düşündüm. Acaba iyi mi? Yaşıyor mu? Durup dururken niye ölsün? Ama aslında bu düşüncenin nereden kaynaklandığını da sonradan fark ettim. Şuradan kaynaklanıyordu. İlk çocuk doğmadan önce onun odasını hazırlarken abi işte beşik alıyoruz, dolap alıyoruz, lambasıdır, şusudur, busudur. Mobilyalar yeni diye çocuk odasına yeni mobilya kokusu sinmişti. Değişik bir kokusu vardı odanın. Ve bir gün kayınvalidem gün boyunca pencereleri açık bırakmıştı o koku çıksın diye. Şimdi bu benim aklımda kalmış, tamam mı? Ve Tospik'in üzerinde yattığı beşik de yeniydi. Yani o yeni beşik kokusu hayvana zarar vermiş olabilir mi acaba diye saçma bir düşünce oluşmuş kafamda gece gece. Uyandım böyle o uyku sersemi halimle, tam bir uyku sersemi olarak loş odamda anne yanı beşiğe ve üzerindeki kedimize doğru bakıyorum. Öldü mü lan diye bir korkuyla. Bir anlık bir şey bu. Zaten hemen o panikle elimi uzattım, bir tuttum abi, kaldırdım böyle. Ölmüş. Kedimiz Tospik ölmüş. Böyle sarkıyor. Yani resmen cansız. O kadar şok oldum ki. Eyvah dedim, kedimiz ölmüş. Eyvah. Eyvah. Diyorum nasıl söyleyeceğim bunu hanıma. Çok düşkün çünkü Tospik'e. Yani bildiğin gibi değil. Dehşet bir an. Ondan sonra uyku sersemliğim o şokla beraber birden dağıldı ve bir baktım elimde koyu renkli tüylü bir şal var. Ya bildiğin boyun atkısını Tospik zannetmişim.
2: Tuncay Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Ben çocukken babam bir defa eve kocaman bir ork almıştı, müzik aleti. Acayip heyecanlanmıştım. Hemen başına geçip incelemiştim o bembeyaz tuşlar, üzerindeki o bir sürü düğmeler, gösterge falan, böyle bayağı da profesyonel bir şeydi. Büyük mavi butonları vardı, böyle enstrümanları falan, gitar sesi çıkarabiliyorsun, flüt sesi çıkarabiliyorsun tuşlara basarak. Aman Allah'ım, çıldırmıştım. Bir annem çok kızmıştı babama eve ork aldığı için. Neden? Çünkü evde aslında bir ork ihtiyacı değil, bir çamaşır makinesi ihtiyacı varmış. Ve babam çamaşır makinesi yerine gidip ork almış. Ya almadan önce şu kafadaymış: ulan evde bir orgumuz bile yok, artık şu orgu alalım bari de kurtulalım bu sefaletten. Çamaşır makinesi beklesin biraz, ne gerek var? O biraz lüks kaçar şimdi. Enstrümanlar arasında en çok ilgimi çekenlerden biri hep ork olmuştur benim arkadaşlar, klavye ya da. Yani farkları tam ne bilmiyorum açıkçası ork, klavye. Çalmayı çok isterdim ama, çünkü klavye çalan abi hepsini çalmış oluyor. Bütün sesleri çıkarabiliyorsun klavyeyle. Hani gitar, flüt, neyse. Mesela gitar çalan gitarla ork çalamaz. Ama ork çalan aynı zamanda orkla gitar da çalabilir. Böyle hani İskender Paydaş gibi profesyonel aranjörler falan stüdyolarda bir sürü klavye kullanıyorlar ya arkadaşlar. Onu da anlamıyorum. Adam oturuyor mesela, önünde 2-3 tane üst üste kocaman klavye ya da ork, neyse. Solunda birkaç tane üst üste, sağında birkaç tane üst üste, bir sürü klavye adamın etrafını sarmış. Bir yanımı sardı. Ya bir dönüyorsun oradan çalıyorsun, bir dönüyorsun buradan çalıyorsun filan yani. Çok acayip. Oradaki olayı da anlamıyorum. İlginç bir görüntü, tam sebebini merak ediyorum. Yani hepsi ayrı bir enstrüman mı çalıyor? Ayarlıyorsun, birisini başlatıyorsun, o sadece basları veriyor da diğerine geçiyorsun, oradan başka bir ritim mi atıyorsun? Yani müziğin her katmanını ayrı bir klavye ile mi yapıyorsun yani? Ama çalmak isterdim. Şimdi yine bir tane aldım. Çok hoş bir ork buldum arkadaşlar. Bir süredir aklımın bir köşesinde var zaten, yıllardır hatta. En sonunda bir gün oturdum, araştırdım internetten. Çok şekil, çok yakışıklı bir ork buldum arkadaşlar. Kırmızı bir şey böyle. Tam 80'ler tasarımı. Profesyonel, bayağı bir ses var içinde. Bayağı bir enstrüman var filan. Güzel bir şey. Biraz böyle bazen çalmaya çalışıyorum. Abi iki elini de ayrı ayrı kontrol etmek, iki elinin de ayrı ayrı oynaması, farklı farklı kombinasyonlarla o tuşlara basıyor olması çok zor bir şey değil mi ya? Bakıyorum böyle ya, mesela en basit bir notayı çalmak istiyorum, melodiyi çalmak istiyorum. Yani çalarken arkadaşlar insanın parmakları böyle tuşların ortasına denk geliyor bazen. Garip sesler çıkıyor, ikisine birden basılıyor falan, yani böyle oluyor. Yani yan yana bir sürü beyaz ork tuşu, düşünsene. Kör gibisin yani, hele hele hızlı bir şekilde çalabilmek çok zor. Vallahi tebrik ediyorum. Bir de bu tek el için söylüyorum bunu yani. Bir de diğer elin de, sol elin de sol tarafta böyle başka bir şekilde tıngır mıngır bir şeyler çalacak yani. Tuşlara basacak hiç aralara denk gelmeden, nizami bir şekilde. Yani gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ork çalanların beynine hayranım. Hani çok meşhur bir şey vardır ya, elinle havada altı çizerken bir yandan da sol ayağına bir daire çizeceksin ama sağdan sola doğru çizeceksin o daireyi ve çok zor bunu yapmak falan. Öyle bir şeyler vardı ya, hatırlıyor musunuz? Abi bu daha da zor bir şey değil mi? Burada iki elde bambaşka tuşlara, notalara basıyorlar belli bir düzende yani. Sadece yuvarlak olayı da değil. Hani çok zor bir şey gibi geliyor bana şu an.

Arkadaşlar, Ekşi Sözlük'te çok hoşuma giden bir yazıyla karşılaştım. Gezegenlere, uzaya çok ilgiliyimdir her zaman. Strakt Takma isimli bir arkadaş paylaşmış bu yazıyı. Bilmiyorum, sözler kendisine mi ait yoksa alıntı mı yapmış? Alıntının alıntısını mı yapıyorum yoksa kendisine mi ait bilmiyorum dediğim gibi. Ama şöyle demiş Venüs hakkında. Gökyüzünün en açık halinde bile bariz şekilde dikkati ilk çeken ilgi odağı gezegen. O kadar parlak ve göz alıcısın ki Venüs. Isı ve ışık kaynağı olmadığın, sadece sana geleni yansıttığın gerçeğini unutuyorum güzel cismine bakarken. Öğlenleri 400 dereceyi bulan halinle gönüllü köleleri yakmak isteyen bir cehennemsin aslında. Ve geceleri -200'lere düşerken sana aşık zavallıların küllerini donduruyorsun. Büyülü ellerinle hayranlarını her gün yeniden yaratıyorsun. Her gün iki ucun yaşandığı bu dayanılmaz döngüye sokuyorsun. Ateşli bir tanrıça mısın? Parlaklığıyla cezbeden bir yıldız mısın? Yoksa tatlılığın ve saflığın ışıklandırdığı masum bir sanat eseri misin sadece? Söyle bana Venüs, sen ışıl ışıl ışıldarken ve ben gözlerimi senden alamazken, tüm bu uzaklığa rağmen seni yanımda hissederken nasıl dile getirmeyeyim sana olan hayranlığımı? İnan bana, bir gün çocuk sahibi olmaya kalkışırsam senin adını verebileyim diye kızım olsun istiyorum. Ben şimdi müsaadenle biraz balkona çıkacağım. Hayranlıkla izlemeye geliyorum seni. Bekle Venüs, bekle beni.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Yaşayıp gidiyoruz işte. Bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında. Biraz eksik, biraz fazla. Varla yok arasında. Bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız içimizde yaşayıp gidiyoruz işte. Yaşayıp giderken de yine birlikteyiz işte. 20 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor takvimler, meşki âlâ başlıyor. Umuda dair bir yol açabilmek, o açtığımız yoldan yürüyebilmek adına meşki âlâ ile herkese merhaba.

Canlarım, bugün biraz derin başladık programa ama güzel de oldu. Biz bugün yine program sonuna kadar harika konulara değineceğiz. Çok güzel eserler dinleyeceğiz ama en çok istekleri yerine getireceğiz. O yüzden istekleri beklediğimi sakın unutmayın. Hatice Duyar adıyla Instagram üzerinden bana mesaj gönderebilir, duygularınızı yazabilir ya da istekte bulunabilirsiniz. Hepsini de yapabilirsiniz canlar. Bir de şu isteklerle ilgili birazdan şu sıradaki istekten sonra hatırlatmak istediğim bir şey daha var size.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Canlarım, bazen dinleyicilerimiz program esnasında mesaj gönderemiyorlar ve çok üzüldüklerini dile getiriyorlar bana. Ben de onlara diyorum ki, size de söylüyorum şimdi. Yani bana günün istediğiniz saatinde Instagram üzerinden mesaj yazabilirsiniz. Çünkü onları her zaman görüyorum ve fırsat buldukça cevaplıyorum. Ve isteklerinizi de diğer günün, bir sonraki günün programında değerlendirmek üzere not ediyorum. Yani çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Program devam ederken istek gönderebilme, mesaj gönderebilme şansınız olmayabilir. Bana program esnasında değil, siz uygun olduğunuzda da mesaj gönderebilirsiniz. Tabii programda da müsait olanlar yollasınlar canım. İsteklerle, sizin katılımlarınızla biliyorsunuz bizim program çok daha güzel. O yüzden bu hatırlatmadan sonra yine çok güzel bir istekle devam edelim programımıza.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Değiştin derler. Sabrını tükettik, güvenini kırdık. Samimiyetini incittim. En hassas yerinden vurduk seni demezler. Değiştin derler. Sabrını tükettik, güvenini kırdık, samimiyetini incittim. En hassas yerinden seni vurduk demezler. Öyle işte. Yani insanlar her zaman kendine göre yaşıyor bu hayatı, değil mi? Ama empati yaparak yaşamak çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Bir de şöyle bir şey var. İnsan gider. Bırakır gider. Öte dünyaya gider. Susar gider. İnsan gider. Birini hayatınızdan gidecek kadar üzmeyin.

Her akşam olduğu gibi yine bu akşam da sizlerleyim. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken siz saygıdeğer tüm dostlarımı sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Biraz önce insan gider dedim ya, duygulananlar olmuş. Zaten duygusallık bizim yedeğimizde hali hazırda duruyor. Doğrusu ben de duygulanıyorum bazı durumlarda ama insan gerçekten gitmez mi be canlar? İnsan gider, hırkası kalır, terlikleri kalır, fotoğrafları kalır, yattığı köşede gülümsemeleri kalır. Kapı zilinde adı kalır, duvarda bir resmi kalır. Birlikte diz çökülen sofralar ya da aynı masaya oturulan sofralar öylece kalır. İnsan gider, acısı kalır. O yüzden yine tekrar edeceğim. Lütfen hayatınızdan birini gidecek kadar üzmeyin. Eğer siz onu seviyorsanız.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Yani bu devirde sevgiler de tabii öyle benim çocukluğumda, gençliğimdeki gibi değil. Pek çoğumuz bunu söylüyoruz aslında. Sevginin tanımı da değişti, aşkın anlamı da değişti. Derindir sevgi, derindir aşk. Ama öyle biraz sığ sularda yüzüyor gibi yaşanıyor. Yani bu devir aslında canlarım öyle bir devir ki göz alıcı insanlar çoğaldı, gönül alıcı insanlar azaldı. Meydan okuyucu insanlar çoğaldı, gönül okuyan insanlar azaldı. Sözleri inciten insanlar çoğaldı, özleri inciden insanlar azaldı. Her şeyi bilen insanlar çoğaldı, haddini bilenler azaldı. Diyor ve isteğe geçiyorum.

günler bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: Şimdi çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ben bazen mesajlarınızda böyle ima ile hani bir şeyler yazdığınızı hissediyorum. Tabii ki o ima bana değil ama o sitem dolu olduğunuz kişiye karşı. Şimdi ben söyleyeceklerimi söyleyeyim de siz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız zaten. Başkasının lafıyla sana tavır alan, gönül koyan, mesafeli davranan biri ya olgunlaşmamıştır ya da tavır almak için bahane aramıştır. Hem ne demişti Nazım? Beni benden öğren. Çünkü herkese aynı değilim. İşte o yüzden de hani hayalimizdeki insanlar bizim hayalimizdeki gibi olsun istiyoruz ama olmuyor ve biz genelde sevdiklerimizin kıymetini de bilmiyoruz. Oysa biri kalbimizde bizi değerli tutuyorsa ve biz onun kalbinde değerliysek bu gerçek mutluluğun esas tanımıdır bana göre.
1: Sevmek çok zormuş, sevmemek çok zor.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Ne diyor Allah bize? Kim sabrederse ben ona dayanma gücü veririm. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. O yüzden bu sabır ikramını kabul edip benim size armağan edecek olduğum eserleri de siz kabul ediniz, olur mu? Hadi bakalım. İnsana hani böyle her şey mümkün dedirten eserler vardır. Bize güç verir, bize umut olur, aşk olur, geri döner ya. O eserlerden, o isteklerden bir tanesini dinliyoruz şimdi beraberce. Sade bir dünya, kalabalık bir kalp, sevgi dolu yarınlar için harika bir istekle devam ediyoruz Meşki Ala'ya.

Muhabbetimiz çok güzel. Gerçekten böyle ruhumuz hoşnut oluyor değil mi bizim muhabbetimizde? Ben memnunum, siz memnunsunuz. Çok teşekkür ediyorum her birinize ve işte bu memnuniyetle haftanın en ortasına, Mayıs ayının 20. gününe geldik bile. Ve yine yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yahu aslında hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Var mı hafta sonu için planlar? Böyle bayram da sonraki hafta geliyor zaten. Uzun bir bayram tatili bizi bekliyor. Planları belki yarın konuşuruz bayramla alakalı. Ama şimdi yine çok güzel bir eser var sırada. Hemen ona geçmek isterim. Yalnız esere uygun olduğu için şunu söyleyeyim size. Teslimiyet pazarlıksızdır. Samimiyet gösterişsizdir. İhlas endişesizdir.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Artık konuşalım mı?
1: Emin misin?
2: Yürek miydin? Yeniden sevmeye kalktın birini.
0: Şu Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: ne
1: mısın?
0: Ne olur gitme.
1: Sen?
0: Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur
1: Derya.
0: Gitme.
1: Derya. Zorlama.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizde.

Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak...

Selanik, Sofya, Igoumenica, Dede Ağaç Havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Τσαπέρης Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν, σου λέω.
2: Πάτησα.